Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas. Brezilya Ancelotti.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Yayın bölgelerimizde genelde bulutlu bir hava etkili. Sıcaklık aslında bir Haziran günü için oldukça düşük. 11-12 dereceleri görüyoruz. Gün boyunca da çok fazla sıcak bir hava beklenmiyor. Genelde parçalı bulutlu bir havada Berlin'de sıcaklık 18, Bremen Hamburg'da 17 dereceye kadar yükselecek. Mannheim güneşli, az bulutlu 24 dereceyi göreceğiz. Stuttgart güneşli 22. Frankfurt ve çevreleri parçalı bulutlu 21 ile 23 derece aralığında olacak. Köln parçalı bulutlu, sıcaklık 25 dereceye yükselecek. Günaydın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

Devam ediyoruz. Isırma turlarımız sürüyor. Metropol FM'de günlerden pazartesi, haftanın ilk günü 6 itibariyle Çay Şekeri programında birlikte olacağız. Öncesinde bulunduğunuz yerlerde yeni güne ısınma hareketlerini yapıyoruz. Herkese kolaylıklar diliyorum. İş yerlerine ulaşmış olanlara hayırlı işler. Birazdan işe başlayacak olanlar da var. Sizlere de kolaylıklar efendim.

Günaydın bütün dinleyenlerimize. Haziran'ın 15'i bugün. Haziran'ı yarıladık. Bu ay bitince Temmuz ayıyla beraber şu an uygulanmakta olan akaryakıt vergisi indirimi kaldırılacak ve akaryakıt normal fiyattan satılacak. Yani fiyatlar yine artacak. Hükümet bu akaryakıt vergisi indirimini sürdürür mü diye merak ediliyordu. Hafta sonuna girerken bir açıklama geldi ve hayır, bu uzatılmayacak. Akaryakıt vergisi normal devam edecek denildi. Yani Temmuz'un başlamasıyla benzini yine pahalıya alacağız, öyle görünüyor. Güzel bir sabah, iyi bir hafta diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Dünya Kupası'nda son durum ne? Dün oynanan maçlar, alınan skorlar. Almanya'nın maçı vardı, Türkiye'nin maçı vardı ve diğer maçlara da bakacağız. Sevgili Metropol FM dinleyenleri, radyolarınız açık olsun.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 15 Haziran Pazartesi Dünya Kupası'nda G grubu mücadelesi var. İspanya ile Yeşilburun Adaları karşılaşacak. Maç saat 18'de yayıncı ARD. Yine aynı gün H grubunda Belçika Mısır ile karşılaşacak. Maç saat 21'de yayıncı ARD. 16 Haziran Salı günü gece yarısı 00'da Suudi Arabistan Uruguay maçı var. Maçın yayıncısı TDF. 16 Haziran Salı sabaha karşı 3'te İran ile Yeni Zelanda karşılaşıyor. Yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazer'de de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Manifest ve Ajda Pekkan Hileli radyolarımızdaydı. Guten Morgen, merhabalar.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Günaydın, günaydın, merhabalar ve tabii ki Dünya Futbol Şampiyonası'na bakıyoruz. İstediğimiz gibi bir maç olmadı dün sabah. Hepimiz erkenden uyandık ve beklediğimiz o galibiyetle Dünya Futbol Şampiyonası'na maalesef başlayamadı takımımız. Türkiye, Avustralya'ya ilk maçında 2-0 mağlup oldu. Maçı kazanmak için de öyle o istediğimiz futbolu da ortaya koymadık. Bütün takıma eleştiriler var. Özellikle futbol otoriterleri, bu işi analiz edenler, bu işle yatıp kalkanlar, tüm takımın galibiyet için oynamadığı yönünde aynı fikirde. Artık bir sonraki maç Paraguay maçı, çok önemli bir maç. Mutlaka bu maçı Türkiye kazanmak zorunda. Kazanamazsa gerçekten de daha ilk gruplarda elenmiş olabilir Türkiye. Almanya'nın maçı vardı. Almanya'da harika bir başlangıç yaptı. Almanya dün akşam Curaçao takımını 7-1 mağlup etmeyi başardı. Farklı bir skorla, bol gollü bir galibiyetle turnuvaya başlamayı başardı Almanya. Tebrik ediyoruz efendim. Alman milli takımın Alman futbolcuları Deniz Undav'da bir gol attı. Almanya'nın maçına daha detaylı bakacağız. Özellikle göçmen uyruklu futbolcuların attığı gollerle de Almanya bu farkı yarattı dün akşam. Almanya maçından sonra bir müsabaka vardı. O da çok güzel bir maçtı. Hollanda ile Japonya karşı karşıya geldiler. Ve Hollanda iki kez öne geçmesine rağmen Japonya maçı bırakmadı. Japonlar da gerçekten çok iyi bir takım kurmuşlar. Maç 2-2 berabere bitti. Çok iyi futbolculardan oluşan bir takımı var Hollanda'nın olduğu gibi Japonya'nın da. Almanya'nın grubundaki diğer maçta ise gece saatlerinde Fil Dişi Sahili ile Ekvador karşılaştı ve bu maçı da Fil Dişi Sahili 1-0 kazanmayı başardı. Ve az önce biten maçta İsveç hızlı bir başlangıç yaptı. Tunus'u 5-1 mağlup etti değerli dinleyenler. Bugün hangi maçlar var? Yarın sabah ya da yarın gece hangi maçlar oynanacak? Onlara da az sonra bakacağız. Önce Berkay'la Aslanlar Doğuyor şarkısıyla devam edelim. Günaydın.

Berkay, Aslanlar doğuyor. Günaydın, merhabalar. Evet, bugün oynanacak maçlara bakalım. Saat 18'de Dünya Futbol Şampiyonası'nın en önemli favorilerinden biri İspanya ile Kap Verde takımları mücadele ediyor. Saat 18'de başlayacak bu maç. Bu maç bitiyor. Saat 21'de Belçika-Mısır müsabakası var. Ve gece yarısı Suudi Arabistan-Uruguay maçıyla H grubunda devam edilecek. Ve sabah saat 3'te İran-Yeni Zelanda maçı var. Ve İran deyince tabii ki İran Savaşı aklımıza geliyor. İran Savaşı'nı artık bitireceğiz dedi Donald Trump. Bir anlaşma imzalayacağız dedi bugün için. Dün kendisinin doğum günüydü. 80 yaşına bastı ve İran'la bu anlaşmayı yaptık, imzalayacağız dedi. Bununla ilgili son bilgiler, son haberlere de az sonra hep beraber bakacağız kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Şu an iş yerlerinde işe başlamış olanlar, hayırlı işleriniz olsun. Yollarda olanlar, sizlere de iyi yolculuklar tabii ki. Kolaylıklar, iyi bir hafta diliyoruz. Burası Metropol FM, ben Serdar.

Güzel bir sabah diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Hayırlı sabahlar. Evet, İran ve Amerika anlaşma sağlamış. İmzalar İsviçre'de atılacakmış. Cuma günü kıymetli dinleyenler. En son gelen bilgiler bunlar. Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Donald Trump bir anlaşma olduğunu ve anlaşmanın bugün imzalanacağını söylemişti ama şimdi Cuma günü imzaların atılacağı bildiriliyor. Onu yine söyleyelim. İran'da Amerika ile yapılan anlaşmanın detaylarından bahsediyor. Açıklamalarda bulunuldu. Bununla ilgili hemen Hürmüz Boğazı'nın bu anlaşma yapılır yapılmaz açılacağı bildiriliyor. Petrol fiyatlarında da bu anlaşma kendini gösteriyor. Petrol fiyatı bayağı düştü. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri, sevindirici bir gelişme olarak tabii ki bu hemen aklımıza geliyor. Petrol ne durumda diye. Savaş esnasında 120 dolara kadar yükselen Brent petrol fiyatının bu anlaşma açıklamaları gelir gelmez 80 dolara kadar düştüğünü belirtmiş olalım. Pakistan'dan açıklamalar gelmişti. Pakistan Başbakanı İran'la Amerika anlaşmaya vardı. İmzalar İsviçre'de atılacak dedi. Hürmüz'ün açılacağını ve ablukanın kalkacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump anlaşmayı İran doğruladı ve mutabakata Lübnan'ın da dahil olduğunu duyurdu ve anlaşmanın şimdi Cuma günü imzalanacağı bildiriliyor. İsviçre'de son bilgi olarak bunu aktarmış olalım. Çok ama çok önemli bir gelişme. Hafta sonundan beri bu konuşuluyor bütün dünyada. 6.38 saatlerimiz. Herkese güzel bir sabah diliyoruz. Radyolarımızda şimdi Sıla ve Hayran parçası. İyi haftalar diliyoruz. Günaydın.

Sıla ve Hayran. Günaydın efendim, merhabalar. Herkese selamlar. Dün Donald Trump'ın doğum günüydü. 80 yaşına bastı. Ve Beyaz Saray'ın önünde bir doğum günü etkinliği düzenledi. Ama ne etkinlik? Beyaz Saray'ın önünde kafes dövüşü yapıldı. Evet, doğru duydunuz. Tribünler kuruldu ve profesyonel dövüşçüler, kafes dövüşçüleri Beyaz Saray'ın önünde dövüştüler. Ve Donald Trump da bu dövüşü Beyaz Saray'ın önünde ilk sıradan izledi. Görüntülerde, fotoğraflarda işte bu sporcuların, dövüşçülerin Beyaz Saray'ın içinde ısınma hareketleri yaptığı falan. Şaka değil, gerçekten. Sallıyorsun Serdar diyeceksin, şaka yapıyorsun. Hayır, gerçekten oldu. Vallahi bak. İnanmayanlara yemin edeyim, vallahi billahi oldu. Kocaman bir tribün kuruldu Beyaz Saray'ın önünde. Montaj falan da değil. Ve dövüşçüler Trump'ın isteği üzerine geldiler burada. Birbirlerini tekme tokat dövdüler. İşte ağzı yüzü burnu kanayanlar falan da vardı. Ve ilk sırada da Donald Trump bu dövüşleri izledi. Hani böyle önceden böyle tarihi filmlerde izlerdik. Böyle kralın önünde matadorlar dövüşürdü. Böyle işte aslanlar adamı parçalar. Abi hani birazcık benim aklıma o geldi. Donald Trump neden böyle bir şey yaptı? 4000 kişi de davetliydi bu şeyi görmeye. Sen söyle, bu dövüşü izlemeye özellikle 4000 kişi davet edilmiş. Bir de biraz daha dışarılarda 125 bin kişi de büyük ekranlardan bu dövüşleri takip etmiş. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri, işte futbolu sevmeyenlere de böyle bir organizasyon yaptılar demek ki. Enteresan, vallahi enteresan.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Batu Flex ve Eray ve Mansur burada sokaklar. Güzel bir sabah diliyoruz. Merhabalar radyolarına yeni ses vermiş olan dinleyenlerimiz, sizler de hoş geldiniz. Burayla devam ediyoruz. Unutulmaz bir Teoman şarkısı. Kupa Kızı ve Sinek Valesi. Şimdi sizinle olsun.

Buray Metropol FM'de güzel bir sabah diliyoruz. Bütün dinleyenlerimize merhabalar. Fransa'da önemli bir toplantı vardı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin önemli bir zirvesi vardı. Başta Başbakan Merz, işte İtalya Başbakanı Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir araya geldiler. Ve İran savaşının bitimiyle ilgili görüşmeler yapıldı. İran'la Amerika anlaştı. Bu anlaşma aslında dün veya bugün imzalanacaktı ama İsviçre'de imzalanacak olan bu anlaşma, bu imzalar cuma gününe ertelenmiş. Cuma günü atılacakmış imzalar. İran'da devlet televizyonundan bu anlaşmayı duyurdu. Kıymetli dinleyenler, onu da yine söylemiş olalım. Ve öte yandan bu bahsetmiş olduğum Fransa'da yapılan toplantıda liderler şu kararı aldılar. İran'a uygulanan ambargoların, kısıtlamaların hafifletilmesi öngörülüyor. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nın da bir an önce açılması da bu anlaşmada yerini almış ve deniz mayınlarının da temizlenmesi için Avrupa Birliği üyesi ülkeler, başta Almanya, Fransa, İtalya yardım etme teklifinde de bulundular. Onu da yine söyleyelim. Bu da yine önemli bir gelişme. Saatlerimiz 6.57, günlerden pazartesi, 15 Haziran tarihini yazıyoruz. Haziran'ın tam ortasındayız. Havalar pek Haziran tadında değildi son günlerde ama bu hafta bayağı sıcak olacak, onu söyleyeyim.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 15 Haziran Pazartesi Dünya Kupası'nda G grubu mücadelesi var. İspanya ile Yeşilburun Adaları karşılaşacak. Maç saat 18'de yayıncı ARD. Yine aynı gün H grubunda Belçika Mısır ile karşılaşacak. Maç saat 21'de yayıncı ARD. 16 Haziran Salı günü gece yarısı 00'da Suudi Arabistan Uruguay maçı var. Maçın yayıncısı TDF. 16 Haziran Salı sabaha karşı 3'te İran ile Yeni Zelanda karşılaşıyor. Yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazer'de de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Ta ki seni görene kadar Ankara Ekos. Bu aralar çok popüler bu parça. Hep beraber dinledik sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımız. İkinci saatiyle karşınızda.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Günaydın, günaydın. Bütün dinleyenleri bize selamlar, sevgiler. Kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz radyolarınızda. Ben Serdar.
2: Sen niye üzersin Kaşk?
0: Saat 10'a kadar radyolarımızda birlikteyiz çay şekeri programında. Moraller nasıl?
2: Benim morali 0-0-0-0.
0: Niye ki?
2: Sen bilmiyor musun?
0: Tabii, tabii dün sabahki maç hepimizin moralini bozdu. Daha farklısını bekliyordu. Daha iyi bir maç bekliyordu. Daha iyi bir skor, galibiyet bekliyordu. Abi galibiyet bekliyorduk ama hiç düşündüğümüz gibi olmadı. Futbolcularımız da istediğimiz gibi oynamadılar, beklediğimiz gibi oynamadılar. Ve o Avustralya maçı güme gitti. Tam anlamıyla güme gitti. Hani herkes o maça 3 puan yazmıştı. Ne oldu? 0 puan oldu. Şimdi bir sonraki maçı, Paraguay maçına mutlaka mutlaka Türkiye'nin kazanması gerekiyor. Kazanamamız durumunda son maç Amerika ev sahibi takım. Onlar da iyi oynadılar. İlk maçta Paraguay'a 4 tane attılar. Bir de adamların maçına Tom Cruise geliyor, Dwayne Johnson geliyor. Ne kadar Amerikan yıldızı, Hollywood yıldızı varsa hepsi geliyor. Orada moral oluyor tabii ki takıma. Bütün artistler o maçı izliyor. Dolayısıyla futbolcular da çok motive. Acaba işi son maça bırakırsak ne olur? Son maça bırakırsak orada kalırız diye düşünüyorum. Yani kalırız derken hani artık ileri gidemeyiz, eleniriz diye düşünüyorum. İnşallah olmaz. İyi düşünelim, iyi olsun. İnşallah Paraguay maçını da kazanır Türkiye, Amerika maçını da kazanır. Yapacak bir şey yok. İnşallah bundan ders çıkarır futbolcularımız. Bazı futbolculara çok ama çok eleştiri var. Başta Kerem'e, Barış'a. Kerem'i niye oyundan çıkarmadı diye Montella'ya çok eleştiri var. Arda'ya eleştiriler var. Yani takım olarak bütün takım beklenenin çok çok çok altında kaldı. Bir Ferdi sanki bir şeyler yapmaya çabaladı çocukcağız. Kenan girdi, biraz bir kıpırdama oldu ama... Başta Kerem Aktürkoğlu, Barış... Çok ama çok büyük hayal kırıklığı uğrattı, yaşattı. Montella'ya da çok bayağı bir kızgınlık var değerli dinleyenler. Maçla ilgili yorumlarınızı sizler de bize ulaştırabilirsiniz. 030-217-970-71. Almanya ne yaptı? Almanya, abi yavrum Deutschland be. 7 tane be, 7 tane. Ayıp denilen bir şey var. Almanya maçından bahsedeceğiz. Golün... Büyük bir bölümünü, gollerin büyük bir bölümünü göçmen uyruklu çocuklar, gençler attı. Bravo! Yavrum Doğuşlan.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güveşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
3: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
4: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
2: Frekansındasın.
1: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
1: Metropol FM'desiniz, Çay Şekeri programı devam ederken mesajlar geliyor. Mehmet yazmış. Abi ne bekliyorduk ki diyor. Milli takımı öyle bir pofladılar ki sanırsın gruptan herkese eze eze çıkacağız diyor. Sanki bir şeyden de sanki eze eze çıktık diyor. Evet, son maçlara kaldık. Kosova maçıyla da öldük dirildik. Hani bunlardan artık bir ders çıkarmış olması lazımdı futbolcularımız. Çünkü çok önemli takımlarda oynayan futbolcularımız var. İşte Inter'de oynuyor, Hakan Çalhanoğlu, Juventus'ta oynuyor, Kenan, Real Madrid'de oynuyor, Arda Güler. İşte Galatasaray'da, Fenerbahçe'de oynayanlar, Avrupa'da oynayanlar var. Buna rağmen niye böyle oldu? Futbolcularımız niye o istenen performansı? Çok ya, ağır kaldık ya bence. Deniz, sen ne düşünüyorsun? Çok mu ağır kaldık? Deniz arkadaşımız Wiesbaden'den katıldı. Yayınımıza hoş geldin Deniz.
4: Ben diyorum bu iş renkte.
1: Renkte?
4: Evet.
1: Hangi renkte?
4: Kırmızı olmaması lazım. Gerisi kolay.
1: Kırmızı olmayacak. Neyi kırmızı olmayacak?
4: Forma kırmızı olmuyor.
1: Ne renk olacak?
4: Turkuaz ya da beyaz.
1: Turkuaz ya da beyaz. Niye evet. Öyle düşünüyorsun?
4: Ya bakın maçları takip edelim. Ne zaman turkuaz ya da beyaz forma giydik kazandık.
1: Öyle mi diyorsun?
4: Öyle diyorum.
1: Hangi maçlar aklına geliyor senin? Turkuaz forma. Avrupa Futbol Şampiyonası 2008'de turkuaz formayı giymiştik diye hatırlıyorum.
4: Ya o işte orada bayağı bir gittik. Ondan sonra Hakan Şükür'ün attığı goller. O eski zamanlar.
1: Başka? Dünya Kupası'nda. Başka? 2008'de.
4: Ne 2002'de var.
1: Bak araştıracağım. Beyaz forma ve turkuaz forma daha mı şanslıyız diyorsun?
4: Evet. Uğurlu geliyor. Ya uğurlu geliyor da kırmızı giyin 3 gün gezin perişan olursunuz.
1: Niye öyle diyorsun?
4: Böyle kırmızı biraz zor renk.
1: Aslında şimdi kırmızı formayı giyen takımlar kırmızı rengi genelde rakibi korkutuyormuş kırmızı renk. Gerçi pek fazla korkmadı Avustralyalılar ama.
4: Korkup işte sinirlenip gol attılar.
1: Ama
4: hocam,
1: ama bak çok enteresan bir şey söylüyorsun. Bir araştırmak yani. Lazım. Beyaz formayla turkuaz forma bize daha mı uğurlu geldi? Ona bir harbiden bakmak lazım.
4: Uğurlu
1: şimdi
4: değil. Yani taşıması kolay.
1: Taşıması kolay yani, der.
4: İnsan daha sportif oluyor. Hani kırmızı renkler
1: psikolojik mi? Kırmızı koyu renk daha mı ağır geliyor futbolculara diyorsun?
4: Ağır geliyor. Taşıması zor geliyor çocuklara.
1: Allah Allah.
4: Hatta ben çocuğum ismi bir de Arda Aras Aren.
1: Hı-hı. Evet.
4: Yani o şeyde değilim. Milli takıma karşı değilim ama renklerde büyük rol var.
1: Beyaz forma olacak diyorsun. Beyaz ya da turkuaz forma olacak.
4: Beyaz ya da turkuaz. Aynen.
1: Okey. Bir ben araştıracağım. Bak ben araştıracağım. Hangi maçlarda özellikle beyaz forma giymişiz, kazanmışız. Hangi maçlarda beyaz forma giyip kaybetmişiz onu araştıracağım deriz. Tamam mı?
4: Tamam.
1: Hadi
4: tamam.
1: Bakalım. Kendine iyi bak. Güzel bir sabah diliyoruz sana da. Hadi bizi dinlemeye devam et. Evet, 7:24 yaptık saatlerimizi. Mesajlarınız var. Maçla ilgili çok mesaj var ya. Bayağı mesaj geldi. Herkes Kerem demiş ya. Montella'ya çok kızanlar var. Hano'dan katılıyorum demiş dinleyicim. Çok uzun bir mesaj, ona bakacağız. Forma rengiyle ilgili yok daha neler demiş Cem arkadaşımız. Bir bakacağım ama o turkuaz forma, beyaz forma. Forma rakibi etkiliyormuş. Kırmızı forma giydiğin zaman rakip aslında korkuyormuş. Kırmızı alarm anlamına geliyor. Korku anlamına geliyormuş. Ama biz birazcık sanki Avustralyalı futbolcular sanki çok daha fazla motive olmuşlar. Yani onlar bizi iyi analiz etmişler. Bizim ne yapabileceğimizi ya da ne yapamayacağımızı çok iyi biliyorlar. O şekilde hazırlanmışlar maça. Mesela biz böyle çok katı defans yapan takımlara karşı bayağı bir bocalıyoruz. Adamlar bizi beklediler. Ondan sonra tak kontradan Hani acaba biz biraz onları üzerimize çekip o hızlı futbolcularımızı kullanamaz mıydık böyle kanatlardan falan? Hani bu futbol işini daha iyi analiz eden, daha iyi anlayanlar mutlaka vardır. Hani Avustralyalıları birazcık üzerimize çekemez miydik? Bir tuzak kuramaz mıydık? Montella bunları düşündü mü, düşünmedi mi? Bayağı bir eleştiri var Montella'ya. Eski Fenerbahçeli Serhat Akın mesela programında diyor, bence diyor çok basit bir antrenör diyor Montella. Biz diyor çok abartıyoruz kendisini diyor. Montella'ya çok eleştiri var. Kerem'i niye 85 dakika oynattın diyor. Adamlar kule gibi. Arada kayboldu şey ya Kerem.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Dünya Kupası özel ve şimdi Volkan arkadaşımız, Volkan Ağır spor redaktörümüz ve Dünya Futbol Şampiyonası uzmanımız bizimle. Günaydın Volkan.
2: Günaydın Serdar, günaydın herkese.
1: Hiçbirimizin beklemediği bir maç oldu. Hemen Türkiye-Avustralya maçından bahsedelim.
2: Evet, Avustralya'ya 2-0 kaybetti Türkiye. Beklenmeyen bir skordu. Güzel bir eleme süreci geçirip güçlü sezonlar geçiren oyunculara sahip olunca daha farklı bir skor bekliyorduk. 2-0 mağlup olunca tabii ki eleştirilerin hedefi Vincenzo Montella oldu. Kadro tercihi, 1.70'lik forvetin 1.90'lık oyuncuların arasında durması tabii ki çok fazla tartışıldı.
1: Avustralya sanki çok daha iyi hazırlanmış, bayağı iyi hazırlanmış. Daha diri gördüm ben onları.
2: Maç öncesi karşılıklı yapılan o ufak söz düellosu da belki biraz daha onları motive etmiş gibi gösteriyor. Diğer yandan kalecilerinin de büyük üstün bir başarı gösterdiğini söyleyelim. Bütün gol olabilecek şutlara da engel oldu. Yani bir şekilde parmağın ucuyla

0: değdi ve Abdülkerim'in vurduğu o şut direğe çarptı. Veya Kerem'in vurduğu o pozisyonda ikinci yarıda kaleci güzel yer tuttu ve gole izin vermedi. Onun da hakkını vermek lazım. Hani Türk futbol takımını birazcık yererken, eleştirirken hiçbir şey yapmadılar demek de doğru değil. Daha fazlasını yapmalılardı, daha fazlasını bekliyoruz. Montella'nın da teknik açıdan, taktik açıdan ne kadar iyi olduğunu, analizler yapabildiğini de biliyoruz. Bunları göremeyince zaten hayal kırıklığı yaşadık. Bu hayal kırıklığını en hızlı şekilde hem biz üzerimizden atmamız lazım hem de milli oyuncular üzerinden atması lazım ki iki maç daha var. Üç takımın bir sonraki tura çıkabildiği bir turnuvada yer alıyoruz. 4 puan bile yeterli olabilir. O yüzden moral bozmadan kalan maçlarda atılabilecek bol gol sayısı kadar gol atmak lazım. Bak diğer takımlar nasıl bulduğumu atıyorlar.
1: Evet, onlara bakacağız. Bir sonraki maçı Türkiye'nin Paraguay ile.
0: Evet, Paraguay mücadelesi de çok kritik olacak. Onlar da kaybetti. Bu yüzden ne zaman? Daha kritik. 20 Haziran günü sabaha karşı 5'te oynanacak. 20 Haziran sabaha
1: cumartesi
0: karşı
1: sabahı.
0: 5. Evet, cumartesi.
1: Almanya ne yaptı? Almanya dağıttı rakibine. Gerçi zayıf bir rakiple oynadı. İlk defa Dünya Şampiyonası'na katılan Curaçao ile oynadı Almanya. 7-1 kazandı.
0: Evet, Almanya direkt ilk dakikada, 5. dakikada, 6. dakikada açılışı yaptıktan sonra da geri vites yapmadı, hiçbir şekilde durmadı. Bulduğunu attı. Önemli olan burada Deniz Undav'ın, bu sezon Stuttgart'ta da süper performans gösteren Deniz Undav'ın gösterdiği oyundu. 2 asist ve 1 golle bitirdi. Oyuna sonradan girdi üstelik. Bu açıdan da Deniz Undav'ın attığı bu gol önemliydi. Diğer yandan atılan çok gollerin neredeyse Almanya adına hepsi göçmen gökenli futbolcular tarafından atıldı. Bu da Almanya'nın geldiği durumla alakalı güzel bir özet oluyor bizlere.
1: Diğer maçlara da bakalım. Dün önemli bir maç, Hollanda-Japonya maçını ben çok merak ediyordum. Beklediğim gibi güzel bir maç oldu.
0: Evet, harika bir mücadeleydi. Japonya-Hollanda 2-2 berabere kaldı. Hollanda ne kadar biraz daha şanslı olarak düşünse de kendi maçı kazanma konusunda pes etmeyen bir Japonya vardı. Bu sefer onlar pes etmedi. 2-2 skorla beraberlikle ayrıldılar.
1: Şeye bakalım, bir de Almanya'nın grubundaki maça bakalım.
0: Almanya'nın grubunda diğer maç fil dişi Ekvador maçıydı. Ekvador burada kaybeden taraf oldu ama onlar da 3-4 kere şutları direkten dönen takımdı. Aklıma bir sezon boyunca attığı şutları direkten dönen Hamit Altıntop geldi Ekvador'u görünce. O açıdan talihsizlerdi. Kazanan fil dişi oldu. Asisti yapan oyuncu da burada Galatasaraylı Sengo oldu.
1: Ve sabaha karşı oynanan maçta İsveç Tunus'u yendi.
0: Evet, İsveç elemelerde maç kazanamadan turnuvaya katıldı ama kazanamadığı, atamadığı golleri Tunus'a saklamış. Öyle ki 5-1 kazandı İsveç takımı Tunus karşısında. Tunus biraz zayıf kaldı. Ellerinden geleni yaptılar ancak Gyökeres farkı, Alexander Isak farkı İsveç'i burada skoru farklı kazanmasını sağladı. 5-1 ile geçti.
1: Çok teşekkür ediyoruz Volkan Ağır, bizimleydi spor redaktörümüz ve Dünya Futbol Şampiyonası uzmanımız. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Kolaylıklar diliyoruz sana.
2: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi. Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünüyle birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detay

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM'desiniz. Hayırlı sabahlar, günaydın. Melis Fis ve Aynanın Unutulmaz şarkısı Tırtıl.

Unutulmaz şarkılarından bir tanesiydi bu Ayna grubunun Tırtıl. Melis Fis de çok ayrı bir renk, ayrı bir tat katmış bu parça. Hep beraber dinlemiş olduk. Günaydın efendim herkese. Selamlar, sevgiler. Guten Morgen. 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Kim neler göndermiş? Tabii bu maçla ilgili yorumlara geliyor dinleyenlerimizin. Şafak arkadaşımız yazmış. Diyor ki, ya diyor, onlar da bizi oraya temsil etmek için gitti diyor. Futbolda kaybetmek, kazanmak, yenilmek var diyor. Bunlar var diyor. Onun için abartmamak lazım. Onlar da ellerinden gelenleri geleni yaptılar diyor. Oraya gelmeleri, orada bizi temsil etmeleri bile büyük bir başarı diyor. Kesinlikle katılıyoruz buna, ama hani iyi oynayıp kaybetmek var. Bir de hani iyi oynamadan ya da elin yapabileceğini yapmadan kaybetmek var. Dinleyenlerimiz, insanlar da birazcık buna kafayı takmış durumda. Ben dahil. İsimlerinizi yazınız. Mesajlarınıza teşekkür ediyoruz efendim. Dinleyicimiz diyor ki, Zeki Çelik, Melih Demiral, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, bunlar dışarıda olmalıydı. Yerlerine de Ozan Kabak. Ozan Kabak'ın oynamaması gerçekten çok enteresan. Türkiye Futbol Federasyonu'nda da burada bir eleştiri var. Hani İstanbul takımlarının futbolcuları o kadar iyi olmamalarına rağmen oynatılıyorlar ki bu futbolcular dünya şampiyonasına prim yapsın, takımlarına para kazandırsın. Böyle bir fikir var, böyle bir algı var insanlarda. Gerçekten böyle bir şey var mı, orasını bilemiyoruz, ama mesela Ozan Kabak Bundesliga'da yıllardır oynuyor. Çok, çok tecrübeli, iyi bir futbolcu. Niye oynamadığı, ya da Can Uzun, Frankfurt'un göz bebeği, hazırlık maçlarında da güzel oynadı. Niye oyuna girmedi, bir dakika bile oynamadı. Mert Müldür diye yazmış. Kenan Yıldız, onun sakatlığı vardı. Yani dinleyenlerimiz, bütün dinleyenlerimiz içinden bir Montella çıkmış yani, anlayacağınız. Kerem Aktürkoğlu'nun bir taraftar imza atmasını istiyor. Galatasaray forması uzatıyor. Koşa koşa geliyor Kerem Aktürkoğlu. Orada küçük bir çocuk forma imzalatmak istiyor. Fotoğraf çekeriz ama diyor, forma imzalamam diyor. Hani Kerem'in de kafası hala başka yerlerde. O da çok enteresan. Bu eleştirilmiş dinleyenlerimiz tarafından. Sen milli takımın futbolcusun orada. Fenerbahçe'nin futbolcusu değil, milli takımın futbolcususun ve oraya gelen taraftarlara niye böyle davranıyorsun diye ona da kızanlar var. Onun kafası başka bir yerde diye düşünenler var. Neyse, Alman milli takımına bakalım. Alman milli takımı 7 tane attı. Bravo. Atılan gollere bakıyoruz. Genelde göçmen uyruklu futbolculardan geldi goller. Felix Enmeşa mesela, o Nijerya asıllı. Babası Nijerya kökenli. Ya da Jamal Musiala, o da babası yine Nijerya kökenli. Natalie Brown, o da Amerika kökenli. Bir de Deniz Ondap, o da Ezidi kökenli. Annesi babası Türkiye doğumlu. Ve gerçekten de Alman milli takımına şöyle baktığında yapılan bir araştırma var. Bu araştırmaya göre 26 kişilik Almanya milli takım kadrosunda tam 14 oyuncu, yani %54'ü, yarısından fazlası Alman milli takımının göçmen kökenli futbolculardan oluşuyor. Bu da Almanya'nın işte o eşsiz, farklı, güzel tablosunu ortaya koyuyor. İşte Almanya bu. Kıymetli dinleyenler ve çocuklar da el ele vermişler Almanya'nın başarısı için. Schwarz-Rot Gold için mücadele ediyor. Bravo. Bravo, bravo. Helal olsun. 7-1 kazandılar ve Deniz Undav da 2 gol pası verdi. 1 de gol attı. Onu da tebrik ediyoruz. Bravo. Sané de oynadı. Sané ilk 11'de oynadı. Maçın sonuna kadar oynadı. O da Nijerya asıllı ya da Kamerun asıllı olması lazımdı babası. Süleyman Zane, o da çok önemli bir futbolcuydu zamanında. Wattenscheid'de falan oynamıştı diye hatırlıyorum. Ya da Nürnberg miydi? Bir bakacağım ona.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Metropol FM'desiniz. Hayırlı güzel sabahlar diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Ve skor kralı yarışmamız var internette, Instagram sayfamızda. Maç tahminlerinizi gönderiyorsunuz. Almanya maçları ve Türkiye maçlarıyla ilgili ve o gelen tahminler arasında yapacağı doğru tahminler arasında yapacağımız çekilişte bizden bir 100 euro değerine Meray kutusu kazanıyorsunuz. Aynı zamanda ya bir Almanya forması ya da Türkiye forması kazanıyorsunuz ve doğru tahminleri gönderen dinleyenlerimiz arasında yapacağımız final çekilişinde de bir adet iPhone 17 kazanıyorsunuz kıymetli dinleyenler. İlk gönderdiğiniz, şimdi 10-15 tane tahmin gönderen dinleyenlerimiz var, görüyorum Instagram sayfamızda. İlk gönderdiğiniz tahmin değerlendirmeye alınıyor. Onu da yine belirtmiş olayım, ben bütün skorlara yazayım olmuyor. Arasından bir tahmini, ilk gönderdiğiniz tahmini biz değerlendirmeye alıyoruz. Skor kralı Meray ve Metropol FM'in sunmuş olduğu bu harika yarışmada siz de Almanya'nın ve Türkiye'nin maçlarının skorlarını tahmin edin ve bu harika armağanları kazanın.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Metropol FM. Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Lea Matschulat. Um den Iran-Krieg zu beenden, haben sich die USA und der Iran auf eine vorläufige Übereinkunft verständigt.
3: Der Deal ist erst perfekt, wenn er unterschrieben ist. Und das soll Ende der Woche in der Schweiz passieren, angeblich persönlich und offiziell. Geburtstagsgeschenk für Trump. Die Straße von Hormuz wird frei befahrbar. Beide Länder heben ihre Seeblockaden auf. Ob der Iran Gebühren erheben wird, ist unklar. Weitere Verhandlungen über alle technischen Details sind nun geplant. Das iranische Atomprogramm, die Uranvorräte und der Stopp einer Unterstützung von Terrormilizen wie Hisbollah oder Hamas. Aus den USA, Tina Eck.
2: Während einer neuen Welle russischer Luftangriffe auf die Ukraine ist auch die Hauptkirche des Höhlenklosters in Kiew in Brand geraten. Das Höhlenkloster zählt zum Weltkulturerbe. Landesweit wurden ukrainischen Behörden zufolge mindestens 9 Menschen getötet und Dutzende verletzt. Ob die Klosteranlage durch russischen Beschuss oder durch herabfallende Trümmerteile in Brand geraten ist, ist noch unklar. Im Verfahren gegen Marius Borg Høiby soll heute das Urteil verkündet werden. Dem Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette Marit werden unter anderem 4 Vergewaltigungen vorgeworfen.
4: Es ist der wohl meist beachtete Kriminalfall der letzten Jahre in Norwegen. Dass Marius Borg Høiby hinter Gitter kommt, halten Experten für wahrscheinlich. Fragt sich nur, wie lange? In 40 Punkten ist Mette Marits Sohn angeklagt. Die schwersten Vorwürfe sind die Vergewaltigungen nach norwegischem Recht. Ihm werden aber auch Körperverletzung, häusliche Gewalt, Drohungen, Drogen- und Verkehrsdelikte zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft fordert dafür mehr als 7 Jahre Haft. Aus Skandinavien, Julia Weschenbach.
2: Deutschland ist mit einem klaren Sieg in die Fußball-Weltmeisterschaft gestartet. 7:1 gegen Curaçao lautete das Ergebnis nach dem Abpfiff in Houston in Texas. Die Elfenbeinküste trennte sich 1:0 von Ecuador. Beide Teams spielen mit Deutschland in Gruppe E. Die Niederlande und Japan gingen unentschieden 2:2 auseinander und Schweden hat sich mit 5:1 gegen Tunesien durchgesetzt. Die DFB-Elf trifft als nächstes am Samstag auf die Elfenbeinküste.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
6: Merhaba Taner.
5: Güçlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan anlaşmayı değerlendirdiler. Senden alalım açıklamalarını.
6: Evet tabii, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bunu duyurdu. Resmi anlaşma 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Bu arada sabotaj ve tahriklere karşı da uyardı. Benzer şekilde Bakan Fidan da bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteğimiz devam edecektir mesajını verdi.
5: Modernizasyonu tamamlanan Etimesgut Havalimanı Ankara Havalimanı adıyla hizmete açılıyor. Neler var bilgi olarak Ankara'nın bu ikinci havalimanı üzerine?
6: Evet Taner, senin de ifade ettiğin gibi bugün öğle vaktinde bir törenle açılacak. Alan askeri meydandı. Askeri meydan olmaktan geniş gövdeli uçakların inebildiği uluslararası bir havalimanına dönüştürüldü. Ve tabii ki bu NATO zirvesinde de kullanılması planlanıyor. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara Havalimanı adıyla ve ANK koduyla açılıyor.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay tartışmaları sürüyor. Gözler bugüne çevrildi. CHP'deki gündemi alalım senden güçlü, butlan kararı sonrası tartışmalarla.
6: Evet Taner, öncelikle ilk gündem şu: Özgür Özel'e yakın isimlerin olağanüstü kurultay için yaklaşık 1000 delegeden imza topladığı ve bunu da bu hafta içerisinde özellikle bugün CHP genel merkezine sunacağı iddiası var. Böyle bir talep karşısında CHP'nin olağanüstü kurultaya gidip gitmeyeceği belli değil tabii ki, ama bir kulis bilgisi de paylaşıldı. İddiaya göre Özgür Özel'in yeni partisi de hazır. Hatta bunun için 2 tane bina bile tutuldu denildi.
5: Güçlü Dünya Kupası'nda Türkiye ilk maçta istediğini bulamadığı önemli tartışmalar var. Bu arada ikinci maçına hazırlanıyor. Senden şimdi Dünya Kupası'ndaki bu gelişmeleri alalım.
6: Tabii Avustralya'ya Türkiye 2-0 mağlup oldu. Ardından teknik direktör Montella'dan açıklamalar geldi. %78 oranında top hakimiyeti bizdeydi. 30 tane de şutumuz vardı. Şanslı olmadığınız zaman bu şekilde bitiriyorsunuz. Önemli olan inancı kaybetmemek diye konuştu. Ve Amili futbol takımı şimdi ikinci maçına, yani Paraguay maçına hazırlanıyor. Paraguay maçı da 20 Haziran Cumartesi günü oynanacak.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mede sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM hava durumu.
7: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli. Sıcaklık 12 derece. Gün boyunca. Koblenz'te 9 ile 20, Neuwied ve Bendorf'ta ise 10 ile 20 derece bekleniyor. Güneşli hava gün boyunca keyifli bir atmosfer oluşturacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
8: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
9: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM'de Çay Şekeri programımız ikinci değil, üçüncü saatiyle karşınızda şimdi. Frankfurt'tan Yalçın selamlar, bir radar ihbarında bulunmuş. Lange Straße gegenüber vom Hospital zum Heiligen Geist. 40er Zone Richtung Sachsenhausen. Radar var diyor. Lange Straße gegenüber vom Hospital zum Heiligen Geist Richtung Sachsenhausen 40er Zone. Hier wird geblitzt. Vorsicht!

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol hakkını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
3: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Aydın Kurtoğlu, sonundayız yolun. Günaydın efendim, günaydın. Savaşın da sonundayız, öyle görünüyor. İnşallah İran-Amerika arasındaki savaş bitiyor efendim. Bununla ilgili anlaşmaların imzalandığı bildirildi. Arabulucu Pakistan'ın başbakanı bu açıklamalarda bulundu. Ve Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Donald Trump da 80. yaş gününde, yani dün aslında bununla ilgili bir anlaşma imzalanacağını söylemişti. Şimdi bu cumaya ertelendi. İsviçre'de imzalanacakmış bu anlaşma. İran bunu devlet televizyonunda duyurdu. Hürmüz Boğazı da bununla beraber hemen açılacak deniliyor. Anlaşma özellikle bunu da barındırıyor kıymetli dinleyenler. Bu açıklamaların ardından petrol bayağı düştü. Benzin istasyonlarında da kısmen bunu görebiliyorsunuz. O anlamda çok sevindirici. İnşallah bir an önce bu anlaşma sağlanır ve bu savaş son bulur. Bu açıklamalar Donald Trump'tan önceki gün geldi. Ama buna rağmen dün İsrail Lübnan'a saldırdı. Ve bununla ilgili de Donald Trump Netanyahu'ya çok kızdım diyor. Ve artık karar verme yeteneğini yitirdi diyor. Zaten Utaits Femürgen diye bir açıklamalarda bulunmuş. Haber ajanslarında da özellikle Trump'ın bu açıklamaları da yine yer alıyor. Değerli Metropol FM dinleyenleri, dün 80. yaş gününü kutladı Donald Trump. Ve kutlamaları yaparken de evinin önünde kafes dövüşü yaptırdı. Şaka değil, vallahi billahi. Adam Beyaz Saray'ın önüne kafes dövüşü için tribün kurdurdu. 4000 kişiyi buraya davet etti. Hani doğum günü partisine ne olur? Yeme olur, içme olur, eğlence olur. Bu adam dövüştürdü. Evet, profesyonel kafes dövüşçüleri için tribün kuruldu. 4000 davetli ve birbirine tekme tokat, dirsek, diz giren ve ağızlarını gözlerini patlatan adamlar. Ve en ön sırada da bunu izleyen Donald Trump abi. Karısıyla beraber. Ve canlı canlı da yine dev ekranlardan başka yerlerde de 125 bin kişi toplu halde bu dövüşleri izlediler. Dünyanın dört bir tarafında da internet üzerinden bu dövüş sahneleri yayınlandı. Aklıma hemen şey geldi benim. Bu tarihi filmlerde görürüz böyle imparatorlar. Mesela özel davetleri çağırır, ondan sonra gladyatörler o imparatorun şerefine kavga ederler, birbirlerini döverler. Ondan sonra da birisi tam böyle yerdeyken imparatora bakar öbürü. Döven kişi imparatora bakar ve imparator da ya parmağını yukarı yapar ya da aşağıya yapar. Donald Trump da öyle parmağı yukarı ya da aşağı yaptı mı acaba? Vurun bacağını falan. Atın bunu zindana, rezil herifi falan. Çok enteresan ya. Hani her defasında diyoruz acaba daha saçma ne yapabilir diye ve durmadan üzerine koyuyor. Daha saçmasını yapamaz diyorsun. Yapıyor abi adam. Daha saçması gelene kadar, bugüne kadar en saçması bu. O dövüşçüler Beyaz Saray'ın içinde ısınma hareketleri yapıyorlar. O görüntüler var, fotoğraflar var. Allah'ım. Bir dahakine yağlı güreşçi çağırsın.

Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için gazi.de.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, dün akşam saatlerinde Mainz yakınları Mombach'ta meydana gelen ağır trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yetkililer yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğunu açıklarken, işlek bir kavşakta birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Worms eyaletin en büyük batarya enerji depolama tesisi resmen hizmete açıldı. Eyalet Ekonomi Bakanlığı tesisin depolama kapasitesinin yaklaşık 1200 elektrikli otomobilin bataryasına eş değer olduğunu açıkladı. Depolanan enerjiyle yaklaşık 2000 hanenin elektrik ihtiyacı 12 saat boyunca karşılanabiliyor. Yetkililer tesisin enerji arz güvenliğine ve yenilenebilir enerji kullanımına önemli katkı sağlayacağını belirtiyor. Ve Mainz'da gelecek Fastnacht sezonunun resmi sloganı bugün bekleniyor ve belirleniyor. Mainz Karneval Verein jürisi yeni motoda hem Menseriş ruhunu hem de Mainz'a Schwellköp figürlerinin 100. yıl dönümünü yansıtan bir ifade arıyor. Seçilecek slogan yeni Fastnacht kampanyasının resmi motosu olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşmaya varıldığını duyurdu.

0: Değerli dinleyenler, Avrupa Birliği'nde yeni iltica kuralları yürürlüğe girdi. Yeni sistemle iltica başvurularının daha hızlı değerlendirilmesi hedefleniyor. Avrupa Birliği'ne gelen sığınmacılar artık dış sınır merkezlerinde kayıt altına alınacak. Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda bugün yeni bir sınır merkezi açılıyor. İnsan hakları kuruluşları özellikle çocukların bu merkezlerde tutulabilmesini eleştiriyor. Doğu Almanya'daki eyalet seçimleri öncesi önde gelen CDU'lu siyasetçiler aşırı sağcı AfD ile işbirliğine karşı sert uyarılarda bulundu. CDU'nun işçi kanadı başkanı Dennis Rathke böyle bir adımın partiyi bitireceğini ifade ederken Sachsen-Anhalt CDU teşkilatı başkanı Guido Hoyer'in AfD adayı Ulrich Siegmund'la aynı etkinlikte çekilen fotoğrafı tartışmayı alevlendirdi. Federal Dışişleri Bakanı CDU'lu Wadefuhl, AfD'nin iktidar ortağı olması halinde Almanya'nın dünyada zayıflayacağını söyledi.
1: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

dikkat dikkat dikkat. A3 Köln istikametinde İçtenle Bad Camberg arası yolda radar varmış. 120'lik bölge. 120'lik bölgede de radara girmeyin ha. A3 Fahrtrichtung Köln. Wiesbaden'den Can Erdoğan bildiriyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol Can. Günaydın.

Fav'dan Karakaş, Gözlerin Elması unutulmaz, harika bir parça. Metropol FM'de radyolarımızda oldu. Nuri Sesi Güzel'e de bir selam çakmış olduk. Rahmetle saygıyla anlıyoruz kendisi. Onun unutulmaz şarkılarından bir tanesi Karakaş, Gözlerin Elmas. Saatlerimiz 8.37. Metropol FM skor kralını, tahmin kralını arıyor. Mera ile beraber gerçekleştirdiğimiz bu harika

Dünya Futbol Şampiyonası'na özel yarışmamızda Instagram sayfamızdan paylaşımlarımızın altına skor tahminlerinizi gönderiyorsunuz. Türkiye'nin ve Almanya'nın maçlarına tahminlerinizi gönderiyorsunuz ve doğru tahminleri yapan dinleyenlerimiz arasında gerçekleştirdiğimiz çekilişimizde bizden 100 euro değerinde bir Meray kuru yemiş kutusu kazanıyorsunuz. Hem maçınızı izliyorsunuz hem de Meray kuru yemişleriyle maçın zevkini, tadını çıkarıyorsunuz. Aynı zamanda Meray kuru yemiş kutusunun yanında, 100 euroluk bu kutunun yanında, isteyene Almanya forması orijinal, isteyene Türkiye forması. Ve bütün yarışmamız boyunca Dünya Futbol Şampiyonası esnasında bu yarışmamıza tahminlerini gönderen dinleyenlerimiz arasında yapacağımız final çekilişinde de çıkacak olan dinleyicimiz, doğru tahminlerini göndermiş olan dinleyenlerimiz arasında yapacağımız çekilişimizden çıkacak bir dinleyenimiz ise iPhone 17 kazanacak. Instagram sayfamızı tıklıyorsunuz. Skor Kralı yarışmamıza katılıyorsunuz. Her bir yarışmacımızın, dinleyicimizin bir tahmini değerlendirmeye alınıyor. İlk tahmini değerlendirmeye alınacak. Yani istediğim kadar skor tahmini yaparım diye bir şey de yok. Onu da yine söyleyelim, altını çizelim. Bol şanslar, başarılar.

Hadise ve Motive Labirent. Günaydın. İyi bir hafta diliyoruz günlerden pazartesi. Haftanın ilk günü, haftanın zor günü. Bu zorlu ortadan en keyifli, en güzel şarkılarla kaldırıyoruz. Tabii ki Dünya Futbol Şampiyonası da devam ediyor. Bugün oynanacak maçlar var. Onlara bakalım. İspanya favori takımlardan biri Yeşilburun Adaları'yla saat 18'de karşılaşıyor. Bugün oynanacak diğer bir maçta saat 21'de Belçika ile Mısır mücadele edecek. Gece yarısı saat 0'da Suudi Arabistan Uruguay maçı var ve sabah saat 3'te İran Yeni Zelanda maçı var. Yarın da Fransa sahada olacak Senegal'le saat 21'de. Dün akşam Almanya'nın maçına bakacağız birazdan. Dün akşam oynanan maçlardan birinde Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı. Gece oynanan maçta Almanya'nın grubundaki diğer maçta Fildişi sahili Ekvador'u 1-0 mağlup etti. Ekvador'un da 4 topu direkten döndü. O da enteresan. İsveç'te Tunus'u 5-1 yendi. Almanya Curaçao takımını 7-1 mağlup etmeyi başardı. Ve Almanya'nın attığı gollerin büyük bir bölümünü de göçmen uyruklu futbolcular kaydetti. Değerli dinleyenler, kimler attı golleri hemen şöyle bir bakalım. Felix Nmecha mesela, o Nijerya asıllı. Jamal Musiala, o da annesi Polonyalı, babası Nijerya asıllı. Nathaniel Brown, o da Amerika asıllı. Deniz Undav da malum biliyorsunuz, o da Stuttgart'ta forma giyiyor, o da Kürt asıllı. Alman milli takımının Dünya Futbol Şampiyonası'ndaki kadrosu, 26 futbolcunun 14'ü göçmen uyruklu. Yani %54'ü anlamına geliyor değerli Metropol FM dinleyenler. Şöyle baktım mesela, Valdemar Anton var, o Özbekistan doğumlu, Rusendeutsche diye biliniyor. Alexander Pavlovic, anne baba Sırp. Antonio Rüdiger, babası Alman. Hani annesi Alman diye bilinir ama babası Alman. Berlin'de büyüdü. Annesi Sierra Leone'den Almanya'ya savaştan kaçıp sığınan bir hanımefendiydi. Rüdiger Berlin'de Türk arkadaşlarıyla yetişiyor, büyüyor. Ve Alman takımın en önemli futbolcularından birisi. Angelo Stiller, o da yine Hırvat kökenli. Annesi anne tarafı Hırvat. Jonathan Tah, anne baba Fildişi sahilinden. Malik Thiaw, Müslüman futbolcu, Senegal kökenli. Nadim Amiri var, o Afgan kökenli, Ludwigshafen doğumlu. Leon Goretzka Polonyalı. Jamie Leveling var, babası Ganalı. Ondan sonra Jamal Musiala, en önemli futbolculardan birisi. Anne Polonyalı, baba Nijerya'dan göç etmiş Almanya'ya. Leroy Sané, babası eski futbolcu, hem vatandaşı hem de Nürnberg'de oynamıştı. Babası Senegalli, annesi Alman. Ondan sonra Florian Wirtz, o Alman ama mesela onun kız arkadaşı da yine Tanzanyalı, Müslüman bir kız ve Türk arkadaşlarıyla yetişmiş Florian Wirtz. Şeyde, Essen'de yetişmiş. Leroy Sané'de mesela Essen'de yetişmiş. Nick Voltemade, o Bremenli arkadaşları çok, Türk arkadaşları çok. Yani Almanya'nın özellikle o göç ülkesi resmini tamamen ortaya koyan bir futbol takımıyla mücadele ediyor Almanya yıllardır, ama özellikle bu Dünya Futbol Şampiyonası bu çok daha öne çıkıyor. Zamanında Başbakan Angela Merkel şey demişti, Almanya göç ülkesi değil demişti. Futbol takımı öyle demiyor mu? Zamanında buna bayağı bir yok, biz göç ülkesi değiliz. Sonra kabul ettiler bunu, ama bak, Alman milli futbol takımına yarısından fazlası göçmen uyruklu. Ne güzel. Hepsi de Schwarzrot Gold için mücadele ediyor. Denizli dün mesela bir gol attı, iki gol attırdı. Süper.

0: O güzelliğine Edis ve Emina. Emina Sandal diyorduk, artık Emina Yahoviç diyoruz. Mustafa Sandal'ın eski eşi. Harika bir parçayı beraber dinlemiş olduk. Dinleyicimiz yazmış, Serdar diyor. Evet, bu futbolcular göçmen uyruklu ama diyor futbol eğitimleri Almanya'da diyor. Tabii ki yani onu söylememize gerek yok. Özellikle savaştan kaçıp Almanya'ya sığınan kişilerin çocukları. Göçmen uyruklu bu gençler futbol eğitimlerini, futbola sarılıyorlar, spora sarılıyorlar burada. Ve o müthiş futbol eğitimini aldıktan sonra da Alman milli takımına kadar yükseliyorlar. Bravo. Dinleyicimiz yazmış. Ben işin içindeyim şahsen diyor. Almanya'da müthiş bir futbol eğitimi var diyor. Diğer bir dinleyicimiz de benzin istasyonlarına fiyatlar niye düşmedi? Barış sağlandıysa diyor. Tabii o fiyatların normal düzeye gelmesi biraz zaman alacak diyor uzmanlar. Çünkü pahalıdan alınan stoklar ilk önce tüketilmesi gerekir deniliyor. Amerika ile İran arasında barış sağlandı diye haberler yapılıyor günlerdir. Arabulucu konumundaki Pakistan'ın başbakanı da bu açıklamalarda bulundu. Trump da İran'da bunu doğruladı. Devlet televizyonundan anlaşma sağlandığı, barışın sağlandığı. İmzalar, barış anlaşmasına imzalar cuma günü atılacakmış. Normalde dün bugün yapılacak deniliyordu. İsviçre'de imzalar atılacak imiş ve bu açıklamalarla beraber zaten uluslararası piyasalarda petrol çok sert bir düşüş yaşadı. Savaş döneminde 120 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı 82 dolara kadar düştü. Önemli, çok ama çok önemli. İnşallah zaten bu ayda şey bitiyor biliyorsunuz, bu akaryakıt vergisi indirimi Almanya'da bitiyor. Sonra benzin yine pahalanacaktı. İnşallah sadece benzinle değil birçok alanda da fiyatlar yükselmeye başlamıştı. İnşallah bir an önce bu imzalar da atılır ve bir daha da böyle bir savaş olmaz. Küçük bir ara, sonra buradayız. Günaydın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: frekansındasın.
1: Metropol FM. Metropol FM. Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Lea Matschulat. Die USA und der Iran haben eine vorläufige Übereinkunft für einen Ausweg aus dem Irankrieg gefunden.
3: Wichtige Punkte waren in letzter Minute gelöst worden, darunter die sofortige Aufhebung der US-Seeblockade und ein Ende aller Kriegshandlungen auch im Libanon. Unterzeichnet werden soll das Abkommen Ende der Woche in der Schweiz und dann erst wird die Straße von Hormuz geöffnet, dann erst ist der Deal offiziell besiegelt. In weiteren Gesprächen sollen weitere technische Details geklärt werden. Umsetzung und Kontrolle der Einhaltung werden dann kompliziert, denn die USA und der Iran verhandeln nach wie vor nicht direkt. Aus den USA, Tina Eck.
2: An deutschen Krankenhäusern gehen heute die Proteste gegen Kürzungen im Gesundheitswesen weiter. Die Gewerkschaft Verdi hat bundesweit Servicebeschäftigte an mehr als 120 Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu Aktionen aufgerufen. Es kann zu kleineren Einschränkungen kommen. Gefordert werden gute Bedingungen und Bezahlung für Bereiche wie Reinigung, Küche und Logistik. Anlass für den Protest sind die geplanten Reformprogramme von Gesundheitsministerin Warken. In Norwegen soll heute das Urteil gegen Marius Borg Høiby fallen. Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin ist in 40 Punkten angeklagt, unter anderem wegen mehrerer Vergewaltigungen und Drogen- und Verkehrsdelikten. Die Staatsanwaltschaft hat 7 Jahre und 7 Monate Haft gefordert. Høiby wird die Urteilsverkündung aus dem Gefängnis verfolgen. Er muss aus gesundheitlichen Gründen nicht vor Gericht erscheinen. Schützenfest zum WM-Auftakt für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Die DFB-Auswahl hat in Houston ihr erstes Gruppenspiel gegen WM-Neuling Curaçao mit 7:1 gewonnen.
4: 7:1, die deutschen Fans erinnern sich gerne an dieses Ergebnis und an das WM-Halbfinale 2014 gegen Brasilien. Danach wurde Deutschland Weltmeister. Der hohe Sieg gegen den WM-Neuling Curaçao ist natürlich kein wirklicher Maßstab, denn am Ende war der krasse Außenseiter völlig überfordert. Aber für das Selbstvertrauen kann das Ergebnis schon wichtig sein. Thomas Bremser, Houston.
2: Die Ergebnisse der anderen Spiele aus der Nacht. Die Elfenbeinküste gewinnt 1:0 gegen Ecuador. Die Niederlande und Japan trennen sich unentschieden 2:2. Und Schweden hat sich mit 5:1 gegen Tunesien durchgesetzt. Die DFB-Elf trifft im nächsten Spiel am Samstag auf die Elfenbeinküste.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
6: Merhaba Taner.
5: Güçlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan anlaşmayı değerlendirdiler. Senden alalım açıklamalarını.
6: Evet tabii, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bunu duyurdu. Resmi anlaşma 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Bu arada sabotaj ve tahriklere karşı da uyardı. Benzer şekilde Bakan Fidan da bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteğimiz devam edecektir mesajını verdi.
5: Modernizasyonu tamamlanan Etimesgut Havalimanı Ankara Havalimanı adıyla hizmete açılıyor. Neler var bilgi olarak Ankara'nın bu ikinci havalimanı üzerine?
6: Evet Taner, senin de ifade ettiğin gibi bugün öğle vaktinde bir törenle açılacak. Alan askeri meydandı. Askeri meydan olmaktan geniş gövdeli uçakların inebildiği uluslararası bir havalimanına dönüştürüldü. Ve tabii ki bu NATO zirvesinde de kullanılması planlanıyor. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara Havalimanı adıyla ve ANK koduyla açılıyor.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay tartışmaları sürüyor. Gözler bugüne çevrildi. CHP'deki gündemi alalım senden güçlü butlan kararı sonrası tartışmalarla.
6: Evet Taner, öncelikle ilk gündem şu: Özgür Özel'e yakın isimlerin olağanüstü kurultay için yaklaşık 1000 delegeden imza topladığı ve bunu da bu hafta içerisinde özellikle bugün CHP genel merkezine sunacağı iddiası var. Böyle bir talep karşısında CHP'nin olağanüstü kurultaya gidip gitmeyeceği belli değil tabii ki, ama bir kulis bilgisi de paylaşıldı. İddiaya göre Özgür Özel'in yeni partisi de hazır. Hatta bunun için 2 tane bina bile tutuldu denildi.
5: Güçlü, Dünya Kupası'nda Türkiye ilk maçta istediğini bulamadığı önemli tartışmalar var. Bu arada ikinci maçına hazırlanıyor. Senden şimdi Dünya Kupası'ndaki bu gelişmeleri alalım.
6: Tabii Avustralya'ya Türkiye 2-0 mağlup oldu. Ardından teknik direktör Montella'dan açıklamalar geldi. %78 oranında top hakimiyeti bizdeydi. 30 tane de şutumuz vardı. Şanslı olmadığınız zaman bu şekilde bitiriyorsunuz. Önemli olan inancı kaybetmemek diye konuştu. Ve Amili futbol takımı şimdi ikinci maçına, yani Paraguay maçına hazırlanıyor. Paraguay maçı da 20 Haziran Cumartesi günü oynanacak.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mede sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Hava Durumu.
0: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli. Sıcaklık 12 derece. Gün boyunca. Koblenz'te 9 ile 20, Neuwied ve Bendorf'ta ise 10 ile 20 derece bekleniyor. Güneşli hava gün boyunca keyifli bir atmosfer oluşturacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibariyle gram altın yaklaşık 119 euro 29 sent. Çeyrek altın ise 208 euro 76 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 74 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.com.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 15 Haziran Pazartesi Dünya Kupası'nda G grubu mücadelesi var. İspanya ile Yeşilburun Adaları karşılaşacak. Maç saat 18'de yayıncı ARD. Yine aynı gün H grubunda Belçika Mısır ile karşılaşacak. Maç saat 21'de yayıncı ARD. 16 Haziran Salı günü gece yarısı 00'da Suudi Arabistan Uruguay maçı var. Maçın yayıncısı TDF. 16 Haziran Salı sabaha karşı 3'te İran ile Yeni Zelanda karşılaşıyor. Yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazer'de de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

Berkay, aslanlar doğuyor. Günaydın. Herkese merhabalar. Hayırlı haftalar. Güzel bir sabah diliyoruz çalışmakta olanlar. Kolaylıklar efendim sizlere merhabalar. Radar ihbarı geldi. Mainz'dan bildiriyor dinleyicimiz. Uberstadt'ta Geschwister Scholl Straße Innenstadt istikametinde 30'luk bölge yolda radar var. Burada dikkat. A3 üzerinde de Köln istikametinde Eichstein'dan sonra 120'lik bölgede yolda radar bulunuyor. Burada biraz daha yavaş. Eichstein ile Bad Camberg arası. Aman dikkat. A3 Köln yönünde. Siz de orada burada trafikte bir problem veya radar görmeniz durumunda lütfen bize ulaşın. Bunun için 0-32-117-970-71 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Bu saatimizde skor kralı yarışmamız için çekilişimizi yapacağız. Almanya ve Türkiye maçları için Instagram sayfamızdan skor tahminlerinizi gönderin dedik. Doğru tahminde bulunan dinleyenlerimiz arasında yapacağımız bir çekilişten şimdi çekilişimizden iki dinleyiciyi belirleyeceğiz ve o iki dinleyicimiz Meray'dan 100 euro değerinde kuru yemiş kutusu kazanacak. Aynı zamanda hem Türkiye hem de isteyene Almanya forması kazandıracağız bu çekilişimizle. Bu saatimizde yapacağız. Kaçırmayın efendim. Saatlerimiz 9.18. Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran, Hüseyin Akyüz.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz nostalji, Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 4 günü geride bıraktık. Bu süreçte A milli takımın üzücü mağlubiyetinin yanında birçok başka maç da oynandı. Dün ve sabaha karşı oynanan maçlarda alınan skorlara ve yankılarına dair detaylarla karşınızdayım. E grubunda Almanya ve Curaçao'nun maçı vardı. Çok hızlı başladı Almanya mücadeleye. İlk yarıyı 3-1, tüm maçı da 7-1 galibiyetle tamamladı. Almanya'nın gollerinin 6'sını göçmen kökenli oyuncular attı. Deniz Undav'ın oyuna sonradan girip bir gol atıp 2 de asist yapması da çok değerliydi. Tabii Curaçao'nun attığı gol de bu küçük ada ülkesinin kupa tarihindeki ilk golü olarak tarihe geçti. E grubunun diğer mücadelesinde Ekvador ile Fil Dişi Sahili karşılaştı. Grup sıralaması açısından büyük öneme sahip maçın galibi 1-0 ile Fil Dişi Sahili oldu. Galatasaraylı Wilfried Tsengo golün asistini yapan oyuncuydu. Ekvador'un da en az 3 şutu direkten dönünce akla Hamit Altıntop geldi. F grubunda Hollanda-Japonya karşılaşması da önemli ve mücadele düzeyi yüksek karşılaşmalardan biriydi. Karşılaşma tempolu geçti. Japonya pes etmeyen karakterini bir kez daha gösterdi. Geri düştüğü maçta son dakikalarda skoru 2-2 yaptı ve Dünya Kupası'na puanla başladı. Grubun diğer mücadelesinde İsveç Tunus'u 5-1 ile geçti. İsveç'in 2 golünü Tunus asıllı Yasin Ayari attı. Gollerden sonra saygısından dolayı da sevincini apartmadı. Dünya Kupası nihayet golleriyle coşturmaya başladı. Bugün de İspanya Yeşilburun Adaları ve Belçika Mısır maçları var. Gece ise Suudi Arabistan Uruguay ve İran Yeni Zelanda maçları oynanacak. Detaylarla gün içinde karşınızda olacağız. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Sıkıcı maçları geride bıraktığımız, bol gol izlediğimiz bir hafta olmasını dilerim.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Metropol FM aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, dün akşam saatlerinde Mainz yakınları Mombach'ta meydana gelen ağır trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yetkililer yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğunu açıklarken işlek bir kavşakta birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Worms'ta eyaletin en büyük batarya enerji depolama tesisi resmen hizmete açıldı. Eyalet Ekonomi Bakanlığı tesisin depolama kapasitesinin yaklaşık 1200 elektrikli otomobilin bataryasına eş değer olduğunu açıkladı. Depolanan enerjiyle yaklaşık 2000 hanenin elektrik ihtiyacı 12 saat boyunca karşılanabiliyor. Yetkililer tesisin enerji arz güvenliğine ve yenilebilir enerji kullanımına önemli katkı sağlayacağını belirtiyor.

0: gerektiğini vurguladı. Değerli dinleyenler, Avrupa Birliği'nde yeni iltica kuralları yürürlüğe girdi. Yeni sistemli iltica başvurularının daha hızlı değerlendirilmesi hedefleniyor. Avrupa Birliği'ne gelen sığınmacılar artık dış sınır merkezlerinde kayıt altına alınacak. Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda bugün yeni bir sınır merkezi açılıyor. İnsan hakları kuruluşları özellikle çocukların bu merkezlerde tutulabilmesini eleştiriyor. Doğu Almanya'daki eyalet seçimleri öncesi önde gelen CDU'lu siyasetçiler aşırı sağcı AfD ile işbirliğine karşı sert uyarılarda bulundu. CDU'nun işçi kanadı başkanı Deniz Radke böyle bir adımın partiyi bitireceğini ifade ederken Sachsen-Anhalt CDU teşkilatı başkanı Guido Hoyer'in AfD adayı Ulrich Siegmund'la aynı etkinlikte çekilen fotoğrafı tartışmayı alevlendirdi. Federal Dışişleri Bakanı CDU'lu Vadefull AfD'nin iktidar ortağı olması halinde Almanya'nın dünyada zayıflayacağını söyledi.
1: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Hande Yener ve Madrigal Ego. Günaydın efendim herkese. Merhabalar. Güzel bir hafta, güzel bir sabah diliyoruz. Metropol FM'den güzel şarkılarla yeni güne, yeni sabaha başlıyoruz. 10'a kadar buradayız. Günlerden 15 Haziran. Son günlerde pek Haziran havası yoktu ama bu hafta bu değişecek. Son tahminlere bakılırsa en geç Perşembe, Cuma itibariyle, hatta bazı bölgelerde şöyle kontrol ediyorum. Tabi Almanya'nın doğusunun batıya göre iklim farkı var. Kuzeyde biraz daha serin, yağışlı. Güney biraz daha güneşli, biraz daha sıcak oluyor genelde. Şöyle bakalım. Berlin'de mesela çarşamba itibariyle termometreler yükselişe geçiyor. 23-24, Perşembe 28, sonra Cuma günü 33-34 derece Berlin'de. Ve bu durumda bu güzel yaz havası ay sonuna kadar devam edecek. Hemen hemen Almanya'nın her yerinde. Mannheim'da çarşamba itibariyle, bakın bugün 23-24 derece Mannheim. Yarın 28-29 genelde ama bulutlu. Ondan sonra 30 derece çarşamba. Perşembe 34-35. Öyle de devam edecek ay sonuna kadar. Stuttgart'ta da hemen hemen aynı. Frankfurt'ta da bakalım bir. Frankfurt'ta perşembe itibariyle, perşembe günü güneşli, 33. Cuma günü hatta 36-37 Frankfurt. Son tahminler. Bakalım bir Bremen'e, Hamburg'a, kuzeye baktığımızda burada da perşembe günü itibariyle sıcaklık artıyor, 25-26. Cuma günü 31-32 dereceye kadar yükselecek ve yaz havası kuzeyde de, Hamburg'ta da, Bremen'de de ay sonuna kadar devam edecek. En az ay sonuna kadar. Köln'e baktığımızda perşembe günü itibariyle termometreler yükselişe geçiyor. 32 dereceyi göreceğiz perşembe itibariyle. Bu güzel havaların tadı da tabii ki kulaklarda güzel şarkılarla çıkar. Aynı zamanda son günlerde bu Dünya Şampiyonası maçlarını da dışarıda pek izleyememiştik. Tam böyle public viewing, dışarıda maç izleme havası da geliyor yani, onu da yine söyleyelim. Mustafa Sandal.
1: Yo.

Metropol FM'desiniz. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Ben Serdar Demir. Çay Şekeri programımız devam ediyor. Almanya şu an Deniz Undav'ı konuşuyor ya. Bravo Deniz Undav'a. Dün Almanya'nın Curaçao'yu 7-1 yendiği maçta sonradan oyuna girdi. İki gol pası verdi. Bir tane de kendisi attı. Golünden sonra da halay çekti. Halaylı kutlama yaptı. O artık ona has bir kutlama şekli oldu. Ve hemen onun yanına da o kutlamayı yaparken Arda Güler'in de Real Madrid'den takım arkadaşı Antonio Rüdiger geldi. Siyahi futbolcu geldi. O da Berlin'de doğuma büyüme. Onun da annesi Sierra Leone'li Antonio Rüdiger. Babası Alman Matthias Rüdiger. Ve o da Müslüman bir futbolcu. Sıkça bunu dile getirir. Orada Deniz Undav'ın o halaylı kutlamasına o da geldi. Hemen onun yanında o da halay çekti. Yani çok güzel görüntülerdi. Vallahi bravo. Çok güzel. Almanya şu an Deniz Undav'ı konuşuyor. Hatta bir sonraki maçta ilk 11'de mi başlamalı diye fil dişi sahiliyle oynayacak Almanya önümüzdeki günlerde Dünya Futbol Şampiyonası'nda. Maçtan sonra Curaçao'yu 7-1 yenen Almanya'da maçtan sonra çok enteresan bir görüntü oldu. Jonathan Tah ile Felix Nmecha, Almanya'nın ilk golünü atan Felix Nmecha maçın hemen bitiş düdüğüyle beraber 3 tane Curaçao'lu futbolcuyla bu iki Alman milli takım futbolcusu bir daire oluşturdular. Birbirlerine sarıldılar ve dua ettiler birlikte. Orada ne yaptınız diye de gazeteciler, muhabirler sordu. Ve Felix Nmecha ve Jonathan Tah, biz maç esnasında rakip olabiliriz ama din kardeşleriyiz dedi. Onlar da Hristiyan, biz de Hristiyanız dedi. Onun için maçtan sonra birlikte daire oluşturup rakip futbolcularla dua ettiler. O görüntüler de çok enteresandı. Şimdi bakıyorsun mesela Antonio Rüdiger, Alman milli takımın önemli futbolcusu, Müslüman. Ondan sonra Nadim Amiri var, Ludwigshafenli, Afgan kökenli, o Müslüman. Sonra baktığımda Jamal Musiala, annesi Polonyalı, babası Nijeryalı ama o da sıkça İslami içerikli sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Müslüman futbolcu var, Hristiyan futbolcu var. Mesela Deniz Undav, o da Urfalı bir ailenin çocuğu. O da Kürt asıllı, Ezidi inancına mensup olduğunu hep sıkça dile getirir ailesi özellikle. Hani çok güzel bir şey var aslında, bir sentez, çok güzel bir karışım yakalamış durumda Alman milli futbol takımı. Ve futbolcular birbirleriyle o kadar iyi anlaşıyorlar ki, o kadar güzel bir arkadaşlık var ki gerçekten aidiyet duygusu özellikle Almanya'da gençler arasında Alman milli futbol takımına yönelik bu kadar yüksek olduğunu hiç hatırlamıyorum ben. Alman milli futbol takımının %54'ü, 26 futbolcudan 14'ü göçmen uyruklu. Ya anne göçmen uyruklu, ya baba, ya da hem anne hem baba. Ama bu çocuklar futbol eğitimlerini Almanya'da almışlar. Futbolu burada öğrenmişler. Ve şimdi Alman milli futbol takımının başarısı için ter döküyorlar. Kimi golünü atınca halayla seviniyor. Kimi maça başlarken ellerini kaldırıp Allah'a dua ediyor. Kimi maçtan sonra rakip futbolcularla bir araya gelip onlarla beraber dua ediyorlar. Ya gerçekten çok güzel bir tablo, güzel bir fotoğraf oluşturdu Alman milli takımı. Nagelsmann yönetiminde bravo vallahi. Alkışlıyorum. Ya işler iyi giderken böyle. İnşallah işler kötü gidince yine eskiye dönmez. Leroy Sané'ye yönelik böyle bayağı bir eleştiri var. Bir topuk pası attı. Galatasaray'da oynadığı için mi yapıyorlar bilmiyorum ama ona bayağı bir eleştiri var. Google'de bütün futbolculara not vermişler. Hepsinin notu Google'de, Alman milli futbol takımının notu 4'ün üzerinde. Leroy Sané'ye 2.9.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Devam ediyoruz 9.55 saatlerimiz. Muri arkadaşımız yazmış. Bir de Türk kökenli bir futbolcu olsaydı keşke diyor, Alman milli takımında diyor. Var ya Leroy Sané. O da Galatasaray'da oynayalı Türkçeyi falan öğrenmiş böyle bayağı. Simit'i çok seviyor, çayı çok seviyor. Ama Alman milli takımı taraftarları pek sevmiyor Sané'yi. Nedense bilmiyorum. Can Uzun'u çok istedi Alman milli takımı. Nagelsmann Can Uzun'u çok istedi. O Türkiye'yi tercih etti. Ha, gerçi Montella oynatmadı ama. Bakalım belki bir sonraki maçta bekliyoruz. Can Uzun çok kabiliyetli. Frankfurt'un göz bebeği. Can Uzun'a da şans versin artık Montella. Bir dakika oynatsaydın bari. Yani iki dakika oynattı şeye karşı. 85 dakika Kerem'i oynattık. Yani ne oldu yani? Top geliyor. Topa bakacağını futbolculara bakıyor. Ebru Yaşar burada.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Lia Matschulat. Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, ist norwegischen Medienberichten zufolge für eine Reihe von Straftaten zu 4 Jahren Haft verurteilt worden.
2: Ausufernde Partys, Drogen, Gewalt und andere schockierende Vorwürfe. Der Fall Høiby hatte Norwegen monatelang in Atem gehalten. Mit dem Urteil ist nun ein vorläufiger Schlusspunkt gesetzt. Doch der Schaden für die Königsfamilie bleibt. Aus Skandinavien, Julia Weschenbach.
1: Die USA und der Iran haben nach wochenlangen Verhandlungen eine vorläufige Übereinkunft für ein Ende des Iran-Krieges gefunden. Die für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtige Straße von Hormuz soll US-Präsident Trump zufolge nach der Unterzeichnung des Abkommens am Freitag geöffnet werden. Trotzdem fielen die Ölpreise schon kurz nach Bekanntwerden der Einigung.
3: Die Kurse an den Börsen in Asien haben heute Morgen deutlich zugelegt. Parallel ist der Preis für die weltweite Ölreferenzorte um knapp 4% gefallen. Hintergrund ist, dass das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran unter anderem eine vollständige Öffnung der Straße von Hormuz vorsieht. Allerdings erst ab Freitag. Unterzeichnet ist der Deal nämlich noch nicht. Bundeskanzler Friedrich Merz ist trotzdem optimistisch, dass die Weltwirtschaft sich jetzt erholen könnte. Experten bremsen diesen Optimismus aber. Die Einigung sei nur ein erster wichtiger Zwischenschritt. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Während einer neuen Welle von russischen Luftangriffen auf die Ukraine ist auch die Hauptkirche des Höhlenklosters in Kiew in Brand geraten. Das Höhlenkloster zählt zum Weltkulturerbe. Landesweit wurden ukrainischen Behörden zufolge mindestens 9 Menschen getötet und Dutzende verletzt. Ob die Klosteranlage durch russischen Beschuss oder durch herabfallende Trümmerteile in Brand geraten ist, ist noch unklar. Deutschland ist mit einem klaren Sieg in die Fußball-Weltmeisterschaft gestartet. 7:1 gegen Curaçao lautete das Ergebnis nach dem Abpfiff. Die Elfenbeinküste trennte sich 1:0 von Ecuador. Die Niederlande und Japan gingen unentschieden 2:2 auseinander und Schweden hat sich mit 5:1 gegen Tunesien durchgesetzt.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan anlaşmayı değerlendirdiler. Senden alalım açıklamalarını.
5: Evet tabii, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bunu duyurdu. Resmi anlaşma 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Bu arada sabotaj ve tahriklere karşı da uyardı. Benzer şekilde Bakan Fidan da bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteğimiz devam edecektir mesajını verdi.
4: Modernizasyonu tamamlanan Etimesgut Havalimanı Ankara Havalimanı adıyla hizmete açılıyor. Neler var bilgi olarak Ankara'nın bu ikinci havalimanı üzerine?
5: Evet Taner, senin de ifade ettiğin gibi bugün öğle vaktinde bir törenle açılacak. Alan askeri meydandı. Askeri meydan olmaktan geniş gövdeli uçakların inebildiği uluslararası bir havalimanına dönüştürüldü. Ve tabii ki bu NATO zirvesinde de kullanılması planlanıyor. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara Havalimanı adıyla ve ANK koduyla açılıyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay tartışmaları sürüyor. Gözler bugüne çevrildi. CHP'deki gündemi alalım senden güçlü, butlan kararı sonrası tartışmalarla.
5: Evet Taner, öncelikle ilk gündem şu: Özgür Özel'e yakın isimlerin olağanüstü kurultay için yaklaşık 1000 delegeden imza topladığı ve bunu da bu hafta içerisinde özellikle bugün CHP genel merkezine sunacağı iddiası var. Böyle bir talep karşısında CHP'nin olağanüstü kurultaya gidip gitmeyeceği belli değil tabii ki, ama bir kulis bilgisi de paylaşıldı. İddiaya göre Özgür Özel'in yeni partisi de hazır. Hatta bunun için 2 tane bina bile tutuldu denildi.
4: Güçlü, Dünya Kupası'nda Türkiye ilk maçta istediğini bulamadığı önemli tartışmalar var. Bu arada ikinci maçına hazırlanıyor. Senden şimdi Dünya Kupası'ndaki bu gelişmeleri alalım.
5: Tabii Avustralya'ya Türkiye 2-0 mağlup oldu. Ardından teknik direktör Montella'dan açıklamalar geldi. %78 oranında top hakimiyeti bizdeydi. 30 tane de şutumuz vardı. şanslı olmadığınız zaman bu şekilde bitiriyorsunuz. Önemli olan inancı kaybetmemek diye konuştu. Ve Amili futbol takımı şimdi ikinci maçına, yani Paraguay maçına hazırlanıyor. Paraguay maçı da 20 Haziran Cumartesi günü oynanacak.
6: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mede sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
7: Metropol FM Hava Durumu.
8: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli. Sıcaklık 12 derece. Gün boyunca. Koblenz'te 9 ile 20, Neuwied ve Bendorf'ta ise 10 ile 20 derece bekleniyor. Güneşli hava gün boyunca keyifli bir atmosfer oluşturacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
7: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
9: An itibariyle gram altın yaklaşık 119 euro 29 sent. Çeyrek altın ise 208 euro 76 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 74 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
7: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Aylüks Andernach yaza indirimle giriyor. Aylüks evinize, iş yerinize, restoran ve kafelerinize Wintergarten teras ve balkon atmosferi sunuyor. 20-21 Haziran açık kapı gününe özel tüm ürünlerde %15 artı 1000 euroya varan ekstra indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Yaz atmosferini Aylüks'te 4 mevsim yaşayın. Aylüks Andernach, aylüks.de.
1: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yuka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 4 günü geride bıraktık. Bu süreçte A Milli takımın üzücü mağlubiyetinin yanında birçok başka maç da oynandı. Dün ve sabaha karşı oynanan maçlarda alınan skorlara ve yankılarına dair detaylarla karşınızdayım. E grubunda Almanya ve Curaçao'nun maçı vardı. Çok hızlı başladı Almanya mücadeleye. İlk yarıyı 3-1, tüm maçı da 7-1 galibiyetle tamamladı. Almanya'nın gollerinin 6'sını göçmen kökenli oyuncular attı. Deniz Undav'ın oyuna sonradan girip bir gol atıp 2 de asist yapması da çok değerliydi. Tabii Curaçao'nun attığı gol de bu küçük ada ülkesinin kupa tarihindeki ilk golü olarak tarihe geçti. E grubunun diğer mücadelesinde Ekvador ile Fildişi Sahili karşılaştı. Grup sıralaması açısından büyük öneme sahip maçın galibi 1-0 ile Fildişi Sahili oldu. Galatasaraylı Wilfried Tsengo golün asistini yapan oyuncuydu. Ekvador'un da en az 3 şutu direkten dönünce akla Hamit Altıntop geldi. F grubunda Hollanda-Japonya karşılaşması da önemli ve mücadele düzeyi yüksek karşılaşmalardan biriydi. Karşılaşma tempolu geçti. Japonya pes etmeyen karakterini bir kez daha gösterdi. Geri düştüğü maçta son dakikalarda skoru 2-2 yaptı ve Dünya Kupası'na puanla başladı. Grubun diğer mücadelesinde İsveç Tunus'u 5-1 ile geçti. İsveç'in 2 golünü Tunus asıllı Yasin Ayari attı. Gollerden sonra saygısından dolayı da sevincini apartmadı. Dünya Kupası nihayet golleriyle coşturmaya başladı. Bugün de İspanya Yeşilburun Adaları ve Belçika Mısır maçları var. Gece ise Suudi Arabistan Uruguay ve İran Yeni Zelanda maçları oynanacak. Detaylarla gün içinde karşınızda olacağız. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Sıkıcı maçları geride bıraktığımız, bol gol izlediğimiz bir hafta olmasını dilerim.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Mısır futbolu denildiğinde bugün dünyanın aklına gelen ilk isim Muhammed Salah. Mısır kralı lakabıyla sadece Liverpool'un değil bütün bir ülkenin gururu haline gelen özel bir oyuncu, özel bir yıldız. 15 Haziran 1992'de Mısır'ın Nakri köyünde doğan Salah bugün 33 yaşında. Al-Mukavlu'ndan Basel'e uzanan yolculuğu ardından Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool'la zirveye çıktı. Liverpool'da Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazandı, attığı gollerle kulüp tarihinin en büyük oyuncularından biri oldu. Milli takımda 113 maça çıkan ve 65 gol atan Muhammed Salah, Mısır'ın hem kaptanı hem de en büyük hücum umudu. 2018 Dünya Kupası'nda sakatlıktan yeni dönmüş halde sahaya çıkmış, ülkesi için mücadele etmişti. 2026 yolunda ise Kibuti karşısında attığı 2 golle Mısır'ın Dünya Kupası biletini almasını sağlayan baş aktörlerden biri oldu. 2025-2026 sezonunda Liverpool formasıyla Premier Lig'de 27 maçta 7 gol ve 7 asistlik lig performansı sergiledi. Belki kariyerinin en parlak skor sezonlarından biri değildi ama Salah artık sadece bitirici değil, oyunu yönlendiren, doğru anda pası seçen

sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, dün akşam saatlerinde Mainz yakınları Mombach'ta meydana gelen ağır trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yetkililer yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğunu açıklarken, işlek bir kavşakta birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Worms'ta eyaletin en büyük batarya enerji depolama tesisi resmen hizmete açıldı. Eyalet Ekonomi Bakanlığı tesisin depolama kapasitesinin yaklaşık 1200 elektrikli otomobilin bataryasına eş değer olduğunu açıkladı. Depolanan enerjiyle yaklaşık 2000 hanenin elektrik ihtiyacı 12 saat boyunca karşılanabiliyor. Yetkililer tesisin enerji arz güvenliğine ve yenilenebilir enerji kullanımına önemli katkı sağlayacağını belirtiyor. Ve Mainz'da gelecek Fastnacht sezonunun resmi sloganı bugün bekleniyor ve belirleniyor. Mainz Karneval Verein jürisi yeni motoda hem Menzeres ruhunu hem de Mainz'a Schwellköp figürlerinin 100. yıl dönümünü yansıtan bir ifade arıyor. Seçilecek slogan yeni Fastnacht kampanyasının resmi motosu olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşmaya göre Hürmüz Boğazı yeniden gemi trafiğine açılacak ve ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası kaldırılacak. Resmi imza töreninin Cuma günü İsviçre'de yapılması bekleniyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz anlaşmayı memnuniyetle karşılarken nükleer program konusunda yeni görüşmeler gerektiğini vurguladı. Değerli dinleyenler, Avrupa Birliği'nde yeni iltica kuralları yürürlüğe

0: Yeni sistemle iltica başvurularının daha hızlı değerlendirilmesi hedefleniyor. Avrupa Birliği'ne gelen sığınmacılar artık dış sınır merkezlerinde kayıt altına alınacak. Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda bugün yeni bir sınır merkezi açılıyor. İnsan hakları kuruluşları özellikle çocukların bu merkezlerde tutulabilmesini eleştiriyor. Doğu Almanya'daki eyalet seçimleri öncesi önde gelen CDU'lu siyasetçiler aşırı sağcı AfD ile işbirliğine karşı sert uyarılarda bulundu. CDU'nun işçi kanadı başkanı Dennis Rathke böyle bir adımın partiyi bitireceğini ifade ederken Sachsen-Anhalt CDU teşkilatı başkanı Guido Hoyer'in AfD adayı Ulrich Siegmund'la aynı etkinlikte çekilen fotoğrafı tartışmayı alevlendirdi. Federal Dışişleri Bakanı CDU'lu Vadeful AfD'nin iktidar ortağı olması halinde Almanya'nın dünyada zayıflayacağını söyledi.
1: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Sabahları gergin misiniz?
3: Başım çatlayacak.
4: Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
2: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
3: Oh, rahatladım be.
2: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
3: Hay Allah senden razı olsun.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Meray Kuruyemiş'in sunduğu Dünya Kupası Skor Kralı çekilişi başlıyor.
1: Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'in sizler için hazırladığı Dünya Şampiyonası'na özel Skor Kralı çekilişimizi birazdan yapacağız. Aynı zamanda Instagram'dan da canlı canlı takip edebileceksiniz çekilişimizi. Kaçırmayın birazdan.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Meray Kuruyemiş'in sunduğu Dünya Kupası Skor Kralı çekilişi başlıyor.
2: Başlıyoruz. Meray Kuruyemiş ve Metropol FM Dünya Futbol Şampiyonası'na özel harika bir yarışma hazırladık efendim sizler için. Skor tahmininde bulunuyorsunuz Almanya ve Türkiye maçları için ve doğru tahminde bulunan dinleyenlerimiz arasında özel bir çekiliş yapıyoruz. Ve bu çekilişten çıkan dinleyenlerimiz 100 euro değerinde, şu an Instagram'dan da canlı paylaşımımızı yapıyoruz. 100 euro değerinde, işte Instagram'dan bizi takip eden dinleyenlerimiz, bu harika Meray Kuruyemiş kutusunu, paketini kazanıyorsunuz. İçinde bütün sevdiğiniz Meray Kuruyemişleri var. Buyur Didem. Aynı zamanda isteyen dinleyicimize Almanya milli takım forması veya Türkiye milli futbol takımı forması kazandıracağız. Bu tahminleri gönderen dinleyenlerimiz arasında yapacağımız o çekilişlerde ve bir adet de Diyarbakır Radyosu kazandıracağız. Ve Dünya Futbol Şampiyonası boyunca bütün bu skor tahminlerini gönderen dinleyenlerimizin, doğru tahminlerini gönderen dinleyenlerimiz arasında yapacağımız final çekilişinde bir adet iPhone 17 sizlerin olacak kıymetli dinleyenler. iPhone 17'yi kazanmak için doğru tahminlerinizi gönderin. Almanya maçları ve Türkiye maçlarının skorlarını doğru bilin. Çekilişimize katılın ve bu harika armağanları kapın, kazanın. Evet, Türkiye ve Almanya ilk maçlarını oynadılar. Almanya Curaçao'yu 7-1 mağlup etti. Ve doğru skoru gönderen o kadar dinleyicimiz arasında sadece 2 dinleyicimiz var. Onların arasında, bu 2 dinleyici arasında şimdi bir çekiliş yapacağız. Bunun için internette özel bir numara jeneratörü var. Birden ikiye numaraladık bu jeneratörü ve şimdi şu düğmeye bastığımda ya birinci dinleyicimizi çekeceğiz ya da ikinci dinleyicimizi çekeceğiz ve bakalım kim kazanmış olacak. Almanya maçının doğru skorunu veren hangi dinleyicimiz 100 euro değerindeki Meray Kuruyemiş kutusunu ve aynı zamanda milli takım formasını ve Diyarbakır Radyosu'nu kim kazanacak? Hazırsanız o zaman basıyorum düğmeye. 2 numaralı dinleyenimiz, tebrik ediyoruz. Rumuzu neymiş Instagram'dan yapmış olduğu paylaşımında. Yılmaz Toraman, tebrik ediyoruz. İyi günlerde kullan formanı ve afiyetle ye Meray Kuruyemişlerini ve iPhone 17 çekilişi için de sana bol şanslar diliyoruz Yılmaz. Şimdi Türkiye maçı skorunu bütün dinleyenlerimiz maçın böyle, yani hiçbir dinleyicimiz maçın böyle biteceğini tahmin etmemiş. Herkes galibiyetten emindi. Maçı biz 2-0 kaybettik. Kimse doğru tahminde bulunmadığı için şöyle bir şey yapacağız. Bütün dinleyenlerimizi çekilişe dahil edeceğiz. Çünkü bu hediye paketini, aynı zamanda formaları kazandırmak istiyoruz. Onun için kaç dinleyicimiz katılmış bakalım. Anıl hemen bütün katılanları çıkardı bize. 506 farklı tahmin var farklı dinleyenlerimizden. 506 farklı tahmin demeyelim. 506 farklı dinleyenimizin tahminleri. Her dinleyicimizin sadece bir tahmini değerlendirmeye alıyoruz. Onu da söyleyelim. O zaman şimdi bir dinleyicimizi belirleyeceğiz. Kıymetli dinleyenler, birden 506'ya kadar sıraladık dinleyenlerimizi ve bu numara jeneratörünü şimdi tıklıyorum. Hadi bakalım, bol şanslar. 204. sıradaki dinleyenimiz. 204. Kimdi acaba? Hemen bakalım. 204. Milli takım formasını ve Meray'dan 100 euro değerinde Kuruyemiş kutusunu kim kazandı acaba? Aliş 74. 2-1 alırız demiş. Maalesef 2-1 almadık ama sen hediyeleri aldın. Bir adet Diyarbakır Radyo 100 euro değerinde milli takım forması ya Almanya'nın ya da Türkiye'nin ve aynı zamanda 100 euro değerinde de Meray Kuruyemiş paketi senin oldu. Aliş, iyi günlerde kullan, iyi günlerde harca. Meray Kuruyemişlerini çıtır çıtır yerken bizi de hatırla. Tamam mıyız arkadaşlar? Okey. Bir sonraki yarışımız yine haftaya pazartesi mi? Pazartesi. Çünkü Cumartesi hem Türkiye'nin maçı var hem de Almanya'nın maçı var. Bol şanslar diliyoruz.
0: Bu maçın kazananı belli oldu. Ama büyük ödül için yarış devam ediyor. Sen de Türkiye ve Almanya maçlarının skorunu doğru tahmin et. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte iPhone 17 kazanma şansını yakala. Ne kadar çok doğru tahmin edersen büyük ödüle o kadar yakınsın. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 15 Haziran Pazartesi Dünya Kupası'nda G grubu mücadelesi var. İspanya ile Yeşilburun Adaları karşılaşacak. Maç saat 18'de yayıncı ARD. Yine aynı gün H grubunda Belçika Mısır ile karşılaşacak. Maç saat 21'de yayıncı ARD. 16 Haziran Salı günü gece yarısı 00'da Suudi Arabistan Uruguay maçı var. Maçın yayıncısı TDF. 16 Haziran Salı sabaha karşı 3'te İran ile Yeni Zelanda karşılaşıyor. Yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 4 günü geride bıraktık. Bu süreçte A Milli takımın üzücü mağlubiyetinin yanında birçok başka maç da oynandı. Dün ve sabaha karşı oynanan maçlarda alınan skorlara ve yankılarına dair detaylarla karşınızdayım. E grubunda Almanya ve Curaçao'nun maçı vardı. Çok hızlı başladı Almanya mücadeleye. İlk yarıyı 3-1, tüm maçı da 7-1 galibiyetle tamamladı. Almanya'nın gollerinin 6'sını göçmen kökenli oyuncular attı. Deniz Undav'ın oyuna sonradan girip bir gol atıp 2 de asist yapması da çok değerliydi. Tabii Curaçao'nun attığı gol de bu küçük ada ülkesinin kupa tarihindeki ilk golü olarak tarihe geçti. E grubunun diğer mücadelesinde Ekvador ile Fil Dişi Sahili karşılaştı. Grup sıralaması açısından büyük öneme sahip maçın galibi 1-0 ile Fil Dişi Sahili oldu. Galatasaraylı Wilfried Tsengo golün asistini yapan oyuncuydu. Ekvador'un da en az 3 şutu direkten dönünce akla Hamit Altıntop geldi. F grubunda Hollanda-Japonya karşılaşması da önemli ve mücadele düzeyi yüksek karşılaşmalardan biriydi. Karşılaşma tempolu geçti. Japonya pes etmeyen karakterini bir kez daha gösterdi. Geri düştüğü maçta son dakikalarda skoru 2-2 yaptı ve Dünya Kupası'na puanla başladı. Grubun diğer mücadelesinde İsveç Tunus'u 5-1 ile geçti. İsveç'in 2 golünü Tunus asıllı Yasin Ayari attı. Gollerden sonra saygısından dolayı da sevincini apartmadı. Dünya Kupası nihayet golleriyle coşturmaya başladı. Bugün de İspanya Yeşilburun Adaları ve Belçika Mısır maçları var. Gece ise Suudi Arabistan Uruguay ve İran Yeni Zelanda maçları oynanacak. Detaylarla gün içinde karşınızda olacağız. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Sıkıcı maçları geride bıraktığımız, bol gol izlediğimiz bir hafta olmasını dilerim.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, dün akşam saatlerinde Mainz yakınları Mombach'ta meydana gelen ağır trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yetkililer yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğunu açıklarken işlek bir kavşakta birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Worms eyaletin en büyük batarya enerji depolama tesisi resmen hizmete açıldı. Eyalet Ekonomi Bakanlığı tesisin depolama kapasitesinin yaklaşık 1200 elektrikli otomobilin bataryasına eş değer olduğunu açıkladı. Depolanan enerjiyle yaklaşık 2000 hanenin elektrik ihtiyacı 12 saat boyunca karşılanabiliyor. Yetkililer tesisin enerji arz güvenliğine ve yenilebilir enerji kullanımına önemli katkı sağlayacağını belirtiyor. Ve Mainz'da gelecek Fastnacht sezonunun resmi sloganı bugün bekleniyor ve belirleniyor. Mainz Karneval Verein jürisi yeni motoda hem Mainz'e ruhunu hem de Mainz'a Schwellköpf figürlerinin 100. yıl

0: Yeni sistemle iltica başvurularının daha hızlı değerlendirilmesi hedefleniyor. Avrupa Birliği'ne gelen sığınmacılar artık dış sınır merkezlerinde kayıt altına alınacak. Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda bugün yeni bir sınır merkezi açılıyor. İnsan hakları kuruluşları özellikle çocukların bu merkezlerde tutulabilmesini eleştiriyor. Doğu Almanya'daki eyalet seçimleri öncesi önde gelen CDU'lu siyasetçiler aşırı sağcı AfD ile işbirliğine karşı sert uyarılarda bulundu. CDU'nun işçi kanadı başkanı Deniz Radke böyle bir adımın partiyi bitireceğini ifade ederken Sachsen-Anhalt CDU teşkilatı başkanı Guido Hoyer'in AfD adayı Ulrich Siegmund'la aynı etkinlikte çekilen fotoğrafı tartışmayı alevlendirdi. Federal Dışişleri Bakanı CDU'lu Wadefuhl AfD'nin iktidar ortağı olması halinde Almanya'nın dünyada zayıflayacağını söyledi.
1: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Siz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 11.35 oldu saatlerimiz. Hakan nerede kaldın ya falan diyenler olursa hiç merak etmeyin. Ya gerçi merak da falan seni kim merak etsin Hakan? Kusura bakmayın, ben de kendi kendimi böyle bir şeyden zannediyorum. Tamam biliyorum, merak falan etmediniz de. Hakan da mı var? O da vardı değil mi ya? Gibi bir moddasınız biliyorum. Kein problem. Çekimler vardı. Stüdyomuzda çekimler vardı. Video çekimleri vardı. Dolayısıyla ben ya yebezet. Onun için programa birazcık geç girdim. Şimdi madem geç girdik, o zaman güzel bir şarkıyla devam edelim mi? Hangi şarkıymış bu? DJ Hakan'ın özel şarkılarından bir tanesi geliyor şimdi. Yes! Ve bu şarkıyla giriş yapıyoruz. Neymiş şarkımızın ismi? Mavi boncuk, onda bunda şundadır. Kim ne acaba bugün?

0: Mavi boncuğu bulalım da.
1: Yenisi kolay. Şimdi Kayahan mor menekşe diyecek. 11.40 yaptık saatlerimizi. Rengarenktesiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofona ben DJ Hakan.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

Cushion Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Cushion Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Cushion Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Nun Sultan Zagopa. Kajmer'le sussan da olur, susmasan da dedi. 11.57 oldu saatimiz. Rengarenklisiniz, nasıl keyifler, iyi mi? Hafta sonu pek öyle iyi değil, değil mi? Sabahın köründe kalktık. Ondan sonra 2-0. Şimdi yensek yine yatamayacağız. Yenilsek de zaten yatamadık. Birisi sevinçten, birisi üzüntüden, artık yani o pazar günümüzde mahvoldu maalesef. Bu arada Kırıkkale'de arkadaşlar. Kırıkkale'de bakın şimdi. Maçı göstereceğiz diye büyük bir çay bahçesine dev bir ekran kurmuşlar. O ekranda da maçı insanlar seyrediyor. Maçı seyrediyor. Sesini de duyuyor. Görüntü de var. Her şey iyi. Böyle bakıyorlar. Bakıyorlar. Yaklaşık bir 15-20 dakika sonra. Daha doğrusu ne 15-20 dakika. Yaklaşık 10-15 dakika sonra. Ya bu futbolcularda bir gariplik var diyorlar. Tekrar bakıyorlar, tekrar bakıyorlar. Yani gösterdikleri, daha doğrusu görsel olarak görmüş oldukları şey PlayStation oyunu. Bildiğiniz PlayStation. Ama solda Avustralya, sağ tarafta Türkiye yazıyor. Oynuyorlar da ses gerçek arkadaşlar. Arkadan ses gerçek geliyor ama gösterime İzinleri olmadığı için bunlar PlayStation'dan yüklemişler bu oyunu, millete seyrettiriyorlar. İnsanlar 15-20 dakika sonra zaten farkına varmış. Benim burada bilmek istediğim, gol olduğu esnada, yani daha doğrusu Avustralya'nın atmış olduğu golden sonra acaba o PlayStation'da golü atabildiler mi? Orası muamma. Böyle bir hikaye. Şimdi bir de görüntüleri girerseniz Kırıkkale'de maç diye yazarsanız görürsünüz, olayı daha böyle ince bir şekilde bütün ayrıntılarıyla görebilirsiniz. Bu ayın, daha doğrusu bu hafta cumartesi günü aynı zamanda Oberhausen'da arkadaşlar Multi Summer Festival var, biliyorsunuz 20 bin kişilik bu eğlence. Bizim programımıza, daha doğrusu benim programımda bilet kazanan dinleyicilerim, biletleriniz bu hafta en geç cuma günü elinize ulaşacak. Burada sakın kaygınız olmasın. Düşünmeyin. Es alles safe. Meditasyon yapıyorum ben. Meditasyon yapayım ki. Hakan biletleriniz nerede diyorsunuz? Biletleriniz gelecek arkadaşlar. En geç cuma günü. Daha öncesi de olabilir. Onun için ekstradan bilet almak istiyorsanız da alabilirsiniz. Şimdi haber bültenlerine bağlanıyoruz. Ondan sonra devam edeceğiz. Radyonuzdan sakın ayrılmayın.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Lea Matschulat. Das Abkommen zwischen den USA und dem Iran könnte einen Aufschwung für die Wirtschaft bringen. Außerdem könnten neben den Ölpreisen auch die Spritpreise sinken. Das dürfte aber noch eine Weile dauern, selbst wenn die Straße von Hormuz wieder für den Schiffsverkehr freigegeben ist.
3: Eine schnelle Entspannung bei der Inflation und auf den Ölmärkten ist nicht in Sicht, sagt Bundesbankpräsident Joachim Nagel. Zustimmung bekommt er aus der Mineralölbranche. Bis sich die Spritpreise wieder normalisieren, könne es Monate dauern. Zwar soll die Straße von Hormuz laut der Einigung zwischen USA und Iran bald wieder freigegeben werden, dann müsse sie aber erstmal auf Minen untersucht werden. Außerdem sei die Infrastruktur in der Region stark beschädigt worden. Und besonders entscheidend, das Abkommen muss ja erstmal noch unterzeichnet werden. Das soll am Freitag passieren. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
2: In Großbritannien will die Regierung ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige durchsetzen. Soziale Medien machten Kinder unglücklich, sagte Premierminister Starmer. Und auch wenn die Nutzung Jugendlichen auch Vorteile bringe, sei ein vollständiges Verbot angesichts der Risiken und der negativen Konsequenzen richtig. Starmer kündigte auch konsequente Maßnahmen beim Gaming und Livestreaming an. Marius Borg-Höibi, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, ist norwegischen Medienberichten zufolge für eine Reihe von Straftaten zu 4 Jahren Haft verurteilt worden.
4: Ausufernde Partys, Drogen, Gewalt und andere schockierende Vorwürfe. Der Fall Høibi hatte Norwegen monatelang in Atem gehalten. Mit dem Urteil ist nun ein vorläufiger Schlusspunkt gesetzt. Doch der Schaden für die Königsfamilie bleibt. Und die Belastungen für die Royals werden in Zukunft wohl nicht weniger. Neben dem Skandal um Marius Borg-Høibi steht vor allem dessen schwerkranke Mutter im Fokus. Mette-Marits Gesundheitszustand hatte sich zuletzt deutlich verschlechtert. Aus Skandinavien, Julia Weschenbach.
2: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Gruppe der 7 großen Industrienationen zu einer entschlossenen Antwort auf die russischen Angriffe in Kiew und anderen Städten aufgerufen. Es brauche mehr Druck auf den Aggressor, mehr Unterstützung für die Luftverteidigung der Ukraine und vor allem zum Schutz vor Angriffen mit ballistischen Raketen. Das teilte Selenskyj bei Telegram mit. Er wird am Abend beim G7-Gipfel im französischen Evian erwartet.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu haftaki grup toplantısında kimin konuşacağı merak konusu oldu. Genel merkez konuşmayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapması için meclis başkanlığına başvurdu. Özgür Özel ekibi ise Özel'in meclis grup başkanı sıfatıyla toplantıda konuşması için ayrı bir başvuru yaptı. CHP'de grup toplantısı krizi sürerken Özgür Özel ekibinin iki karşı plan hazırladığı da öne sürüldü. İlk plana göre meclis grubunda 35 milletvekilinin imzasıyla olası atamalara karşı güvensizlik dilekçesi verilecek. Böylece atanan isimlerin düşürülmesi ve yeniden seçim yapılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mütabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Erdoğan, anlaşmayı bölgede barış ve huzurun sağlanması adına önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. İmzalar atılana kadar gerilimi artıracak açıklama ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Pakistan'ın arabuluculuk çabalarına teşekkür etti. Ayrıca Türkiye'nin diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere destek vermeyi sürdüreceğini söyledi. Kapsamlı modernizasyonu tamamlanan Etimesgut Havalimanı Ankara Havalimanı adı ve ANK koduyla hizmete açılıyor. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. 8 ayda yenilenen havalimanı artık geniş gövdeli uçaklara ve uluslararası operasyonlara hizmet verebilecek. Türkan Milli Futbol Takımı 2006 Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi fakat Ay Yıldızlı ekibin son 32 turuna kalma şansı devam ediyor. Bu yıl turnuva 48 takımla oynandığı için grup birincileri ve ikincilerinin yanı sıra en iyi 8 üçüncü takım da tur atlayacak. Türkiye'nin liderlik, ikincilik ya da en iyi üçüncüler arasına girme ihtimali bulunuyor. Türkiye'nin kupadaki bir sonraki karşılaşması ise 20 Haziran'da Paraguay'a karşı olacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Rengarengin son saati içerisindeyiz arkadaşlar. 12.05 oldu saatlerimiz. Ne demiştik hafta sonu Türkiye'miz maalesef. The Spanish oyunu. Ora? Nein. Şimdi önümüzdeki maça bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. İnşallah bu sefer. Ama biz böyle son dakikalarla işte odur budur tam ucundan böyle sıyırarak böyle 75 takla atıp da herhangi bir turnuvaya katılmaya çok meraklıyız. Böyle yavaş sakin bize gelmiyor böyle şeyler. Bize kaçıyan gelmiyor. So, şimdi arkadaşlar bir şarkı çaldım. Geçen hafta size bir şarkı çalmıştım. Bir şarkı çalmıştım ve şimdiye kadar yani çaldıktan sonra o şarkıya o kadar talep geldi ki Hakan ne olur bunu bir daha çal. Ne olur bak Hakan gözünü seveyim. Bak nah buraya yazıyor. Allah'ını seversen. Böyle yalvaranlar oldu. Arkadaşlar o yani parçayı bir daha çalamam. Yani bir kere çalınmış o parça. Bir daha çalamam dedim. Haftaya çalarım dedim. Ya bugün programı girer girmez. Bugün o hafta bu hafta mı Hakan? Tamam. Ben size bu parçayı çalacağım dedim. Okey bu parçayı çalıyorum. Hangi parça? Önden biraz size tüyo vereyim. Flamenco La Şahilinden Öteye adlı bu Karadeniz türkümüzü harmanlayıp birleştirdikten sonra ortaya ne çıkıyor biliyor musunuz? İşte bu çıkıyor. O kadar güzel yapmışlar ki ben de çok beğendim. Hep beraber dinleyelim. Şahilinden Öteye bu Karadeniz türkümüz Flamenco Spanish beraber geliyor.

0: nasıl bir şarkı yapmışlar, muazzam. Ben vallahi dinlerken yoruldum. Of. Evet ve şimdi birazcık da rahatlayalım, yavaşlayalım. Fazla gittik ama kısa bir reklam aramız olacak. Ondan sonra da Gökhan Özen ve Demet Akalın Korkak adlı şarkılarını sizler için seslendirecekler Rengarenk programda. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.
1: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
2: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM, arabesk. Yakışır.

Evet, Meray'ın, Meray Kuruyemiş'in sponsorluğu altındaki Dünya Kupası maçlarında doğru tahmin de bulunan dinleyicilerimize farklı farklı hediyeler veriyoruz. Birbirinden güzel hediyeler veriyoruz. Hangi hediyeler? Bunu tabii ki bizim sosyal medya adresimizde, Instagram adresimizde girdiğiniz zaman neleri? Mesela neler var? Formalar var. Ondan sonra kuruyemiş sepeti var. Sonra iPhone 17 var. Var da var arkadaşlar. Ve burada çok ilginç. Doğru tahminde bulunanlar böyle devamlı Dikomanfabite sonra finale kalıyorlar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey mümkün mü? Nasıl mümkün? Almanya Kureçao Kureçao ben bu ismini bile söyleyemedim. Yani ne bileyim, herhangi bir kafeteryaya gidersin de latte macchiato, çikolata, bıçaklık dersin ya, onun gibi bir ülkeyi, sanki bu ülkeyi yeni bulmuşlar. Karabük'te herhangi bir ada ama Almanya bu ülkeyle maça çıkacak. Burada doğru tahminde bulunabilecek misiniz diye bir kampanya yaptı. Maç kaç kaç bitti? 7-1 bitti. Kaç kişi bildi? 2 kişi bildi. Yani bir insan nasıl Almanya 7-1 kaza, ya 7-0 de, 6-0 de ya da ne, 7-1. 2 kişi doğru tahminde bulundu. Bu nasıl mümkün? Bana anlatır mısınız? Şimdi bana sakın demeyin ki işte Almanya Brezilya'da 7-1 yendi de, bence mutlaka öyle oldu. Almanya'nın, tamam mı, Brezilya 7-1 yenmiş olduğu mücadelede bunlar böyle dalga geçelim, hadi bunlara da 7-1 diyerekten, bu bir örnekti tabii ki, bir emsal teşkil ediyordu. Buna istinaden 7-1'i söylemişler. Bu iki kişi tabii ki bir üst tura çıktı. İki dinleyicimiz. Esya Vanzın'ın. Zor. Şimdi ses yok. Ses niye yok? Oğlum burada bir çekim yaptınız, suyu altın üstüne getirdiniz. Hah. Şimdi ben beceriksizliğimi diğer arkadaşlarıma yıkıyorum. Sonra da vicdanım el vermiyor. Hemen söylüyorum arkasından. Neyse. Ne gelecekse benim başıma gelsin. Alan büyük zaten kafada. Blok için Kırgınım adlı şarkısı, yeni şarkısını dinliyoruz.

0: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.
1: Değerli dinleyenler, yarın Muharrem Ayı başlıyor. Bizler de sizlere Muharrem Ayı ve Alevilik inancı hakkında bilgiler aktarmak istiyoruz. Muharrem Ayı İslam takviminde Hicri yılın ilk ayı olarak büyük bir öneme sahip. Bu ay birçok İslam topluluğunda derin manevi anlamlar taşıyor. Bugün için Fatma Ana orucu tutulmakta. Peki nedir Fatma Ana orucu? Neden tutulur? Bu bilgileri şimdi sizlere Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Kuzey Bölgesi İnanç Kurulu Başkanı Haydar Akdağ aktarıyor.
2: Fatma Anamız Peygamberimizin biricik kızı ve Ehl-i Beyt'in anasıdır. Babasından sonra 6 ay sonra kendisi de Hakk'a yürümüştür. Ehl-i Beyt'in anası olduğu için biz o Ehl-i Beyt'in sevgisi aşkına Fatma Ana için bir gün oruç tutuyoruz.
1: Haydar dedi, Fatma Ana orucu ne zaman tutuluyor?
2: Bu orucun Muharrem'in başlamadan bir gün önce tutuyoruz Ehl-i Beyt'in anası olduğu için.
1: Kadınlar için de bugün oruç tutmuş oluyorsunuz. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
2: Bizler din, dil, ırk, renk, cinsiyet ayrımı yapmayan bir inancın mensuplarıyız. Kadınlar için oruç tutan bir toplumuz. Kadına verdiğimiz değerdir. Kadın insandır, biz de insanoğluyuz. Bizim için kadın çok değerlidir. Kadın anadır, kadın doğurgandır, kadın üretkendir. Kadın candır, kadın canandır. Vahireten Alevi yol erken içerisinde cefakar kadınlarımız, analarımız için Fatma anamız da peygamberimizin kızı olduğu için, Ehl-i Beyt'in anası olduğu için bu orucu kadınlar için tutuyoruz.
1: Haydar dedi, bugün Fatma ana orucu tutanlar ve daha sonra da 12 imamlar için oruç tutacak olanlara neler söyleyebilirsiniz?
2: Fatma Ana için oruç tutanlar, daha sonra niyet edip de 12 imamlar için oruç tutanlar, matem çekenler, Yüce Hak cümlesinin oruçlarını, matemlerini, hizmetlerini, lokmalarını dergah hizmetine kabul ve makbul eylesin. Evlat isteyene evlat versin, devlet isteyene devlet versin cümlesinin gönüllerindeki dilde dileklerini kabul eylesin.
1: Değerli dinleyenler, yarın başlayacak Muharrem ayı dolayısıyla sizlere gelecek yayınlarımızda da Muharrem ayı ve Alevilik hakkında bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. Verdiği bu değerli bilgilerden dolayı da Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Kuzey Bölgesi İnanç Kurulu Başkanı Haydar Akdağ Dede'ye çok teşekkür ediyoruz.
0: Metropol FM Muharrem ayı özel sohbetleri.

seslendirdi bu güzel damardan şarkımızı. Evet, bir dinleyicim bana yazdı. Hakan diyor, bir yapay zekaya sordum ben. Türkiye Avustralya maçı kaç kaç biter dedim diyor. 2-0 Türkiye kazanır demiştim diyor. Ya böyle yani içinde kalırsın böyle. Almanya'da 5-0 kazanacak dedi. Tamam, yeter yeter. Biz de otomatiğe bağırdık burada. Yani böyle yapay zeka güvenip de bir de kupon falan yaptıysanız vallahi. Artık bundan sonra evinizin kirasını yapay zekaya ödetin. Yapmayın böyle şeyler arkadaşlar. Vallahi das ist gar nicht mehr so gut, werde ich mal sagen. Aleyna Tilki, niyetim saf diyor. Evet, ve bu olay da bize şunu gösterdi. Yapay zeka çok gelişti ama böyle futbol söz konusu olunca o da bizim gibi hissettim abi diyecek.

0: Nasıl olmuş arkama değil mi? Muazzam. Zupa. Evet ve şimdi yine DJ Hakan'ın şarkılarından bir tanesini çalacağım. DJ Hakan'ın şarkıları deyince acaba bu sefer Hakan ne çalacak diye merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi güzel bir parçadan yine ilerliyoruz. Bakalım bu sefer hangisi geliyor? Geliyor. Geliyor mu?
1: Geliyor.
0: Oh. Zurnayı da duyduk. Vay be. Yaylara bak. Yaylara. Oh. Haydi. Savaşa gidiyoruz. Tövbe tövbe. Hala bilmiyorsunuz değil mi?

Nasıl şarkıydı ama? Muazzamdı değil mi? Zo! Arkadaşlar şimdi biraz önce daha doğrusu bir dinleyici bana dedi ki yapay zekaya sormuştum. Türkiye'nin Avustralya karşısında bir 2-0'lık bir üstünlüğü söz konusuydu ama tam tersi oldu diyor. Aynı şey yani tersi olmasa bile Almanya için 5-0 gibi bir tahminde bulundu. Bu da tabii ki hikayeydi. Dolayısıyla Almanya maçı biliyorsunuz 7-1 bitti. Şimdi bir de benim zekaya sorayım dedi. Ya benim zeka derken benim yapay zeka. Ben çünkü premium üyesiyim. Belki daha doğru tahminlerde bulunur dedim. Ve bu konuyu bahsettim ona. Dedim ki yani bilememişsin, sizin akrabalar bilememiş bunu dedim. Sen nasıl bir tahminde bulunuyorsun dedim. Yapay diyor ki az önce, aynen böyle, az önce yapay zeka tahminleriyle dalga geçtiğiniz için risk alıyorum ama bu kez temkinli olacağım diyor. Yes, yes. Aynen bu şekilde. Şimdi ben de sordum. Dedim ki Türkiye-Paraguay maçı nasıl biter dedim. Aynen şunu söylüyor. Tahmin istiyorsan önce küçük bir hatırlatma. Futbolda tahmin yapmak, hava durumunu tahmin etmek gibi. Yani bazen güneş beklerken dolu yağabiliyor diyor. Kılıfı da hazırlamış burada tabii ki. Ondan sonra... Ama eldeki tabloya bakarsak Türkiye ilk maçında Avustralya karşısında 2-0 kaybetti ve bu nedenle Paraguay maçı tam anlamıyla ya tamam ya devam niteliğinde. Burada Ahmet Çakar gibi konuşmuş. Paraguay'da ilk maçında Amerika'ya karşı 4-1 mağlup oldu. İki takım da puana şiddetle ihtiyacı olduğu için kontrollü ama tempolu bir maç bekliyorum. Ya buraya kadar biz de biliyoruz. Bunun için senin zekana da ihtiyacımız yoktu aslında. Saadete gel, saadete dedim. Türkiye'nin teknik kapasitesi yüksek diyor. Paraguay ise fizik gücü ve savunma disipliniyle öne çıkıyordur. Şimdi iyi dinleyin. Benim tahminim Türkiye 2, Paraguay 1. Şimdi gülsem mi, alkışlasam mı bilemeyeceğim ama dediğim gibi ve devam ediyor. Ama önceki yapay zeka tahminlerini düşününce bu sonucu tersinden de okumakta fayda olabilir diyor. Bir de benimle dalga geç.

Ya bakar mısınız? Yani biz yeter. Biraz da biz dalga geçelim dedim. Evet. ...12.39 oldu saatlerimiz. Şimdi Selda Bağcan'la ilerliyoruz yavaş yavaş. Dostum dostum diyor. Metropol FM rengarenk programında. Gününüz rengarenk olsun. Her ne kadar havamız gri olsa da ümidinizi kesmiyoruz. Bu hafta sonu, daha doğrusu çarşambadan itibaren havalar ısınacak. 32-33 dereceye kadar çıkacak.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Güzel güneşli havalarda tabii ki ne yapıyoruz? Bol bol geziyoruz, yürüyoruz ve tabii ki ayakkabılarımızı da çıkarmadığımız oluyor. Akşam bir geliyorsun, ayakkabıyı bir çıkarıyorsun, hemen şöyle yok çıkarma. Tabii ayaklar terliyor ve ayakların terlemesiyle beraber maalesef bir nahoş bir koku da olabiliyor. Ve şimdi pratik bilgiler köşemizde. Ayak kokusuna karşı
2: çok ufak bir tüyden içerisinde karbonat. Almancısı ne oluyor?
1: Bak pulva mı koyuyorsun?
2: Evet, bak pulvayı koyduğun zaman ayakkabının içerisine istediğin kadar, istersen 3 gün gez Serdar, eve geldiğin zaman çıkardığın zaman hiç giymemişsin gibi oluyor.
1: Wow. Ne yapıyoruz? Şey mi yapıyoruz abi? Pasta mı yapıyoruz? Kezi kokun mu yapıyoruz? Ben Serdar.
2: Ben İnci Hakan.
1: Hayır, karbonat Hakan.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

So, yine geldi DJ Hakan'ın şarkılarından bir tanesine. Şimdi herkes böyle merak ediyor. Acaba ne gelecek diye. Yani etmeyen de vardır. Ya ama ben şimdi bir şey dediğim zaman, benim şarkılarımdan bir tanesi gelecek dediğim zaman, yani was ganz anderes, ne? Çok ayrı telden çalıyorum ki onlardan bir tanesi de şimdi bu. Ama herkesin sevebileceği, herkesin böyle bu şarkıyı dinlerken yüzünde bir tebessüm oluşacağından çok eminim arkadaşlar. Bir dakika, fazla uzatma. Çal şu şarkıyı diyeceksiniz, çalıyorum. Bakalım haklı mıyım?

So, und da sind wir. Wo sind wir denn? Am Ende. Am Ende sind wir. Ya insan bir üzülür müzülür böyle gülür. Alkış şu nedir ya? So, programı burada noktalıyoruz. Ondan sonra saat 15'ten itibaren Esra gelmeyecek arkadaşlar maalesef. Esra gelemeyeceği için yine ben sizlerle birlikte olacağım. Esra böyle ses telleriyle böyle zarar gelmiş. Ben konuşamıyorum artık. Sen gelebilir misin dedi. Ben ne? Sen gelebilir misin? Ne? Sen gel ya, rol yapma. Yok vallahi çok hastayım. Tamam ses tellerim. Tamam okey okey. Ağlamana gerek yok dedim. Cuma gününe kadar dolayısıyla Paydos programı ben sunacağım sizler için arkadaşlar. Sonra pazartesine itibaren yine bu güzel kızımız sizlerle birlikte olacak. So, programı burada bitirirken noktalarken daha doğrusu Emi diye bir dinleyicim var. Benim için bir şarkı yapmış. Daha doğrusu bu rengarenk programı için bir şarkı yapmış. Ben bayıldım. O durmuş, çaba sarf etmiş, senaryosunu hazırlamış. Ondan sonra da diyor ki ben DJ Hakan için program içine bir intro mu desem artık, währenddessen mi desem, güzel bir parça yapmış benim için. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Var olasın. Ya sen ne güzel şeysin öyle yazdım. Ha şunu bileydin diyor bir de. Karadeniz arkadaşımız. Şimdi bu şarkıyı çalayım. Daha doğrusu benim için besteleyip daha doğrusu oturup da böyle çaba sarf ettiği hop hop hop çaba sarf ettiği parçayı şimdi çalıyorum sizlere.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 4 günü geride bıraktık. Bu süreçte A milli takımın üzücü mağlubiyetinin yanında birçok başka maç da oynandı. Dün ve sabaha karşı oynanan maçlarda alınan skorlara ve yankılarına dair detaylarla karşınızdayım. E grubunda Almanya ve Curaçao'nun maçı vardı. Çok hızlı başladı Almanya mücadeleye. İlk yarıyı 3-1, tüm maçı da 7-1 galibiyetle tamamladı. Almanya'nın gollerinin 6'sını göçmen kökenli oyuncular attı. Deniz Undav'ın oyuna sonradan girip bir gol atıp 2 de asist yapması da çok değerliydi. Tabii Curaçao'nun attığı gol de bu küçük ada ülkesinin kupa tarihindeki ilk golü olarak tarihe geçti. E grubunun diğer mücadelesinde Ekvador ile Fil Dişi Sahili karşılaştı. Grup sıralaması açısından büyük öneme sahip maçın galibi 1-0 ile Fil Dişi Sahili oldu. Galatasaraylı Wilfried Tsengo golün asistini yapan oyuncuydu. Ekvador'un da en az 3 şutu direkten dönünce akla Hamit Altıntop geldi. F grubunda Hollanda-Japonya karşılaşması da önemli ve mücadele düzeyi yüksek karşılaşmalardan biriydi. Karşılaşma tempolu geçti. Japonya pes etmeyen karakterini bir kez daha gösterdi. Geri düştüğü maçta son dakikalarda skoru 2-2 yaptı ve Dünya Kupası'na puanla başladı. Grubun diğer mücadelesinde İsveç Tunus'u 5-1 ile geçti. İsveç'in 2 golünü Tunus asıllı Yasin Ayari attı. Gollerden sonra saygısından dolayı da sevincini apartmadı. Dünya Kupası nihayet golleriyle coşturmaya başladı. Bugün de İspanya Yeşilburun Adaları ve Belçika Mısır maçları var. Gece ise Suudi Arabistan Uruguay ve İran Yeni Zelanda maçları oynanacak. Detaylarla gün içinde karşınızda olacağız. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Sıkıcı maçları geride bıraktığımız, bol gol izlediğimiz bir hafta olmasını dilerim.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 15 Haziran Pazartesi Dünya Kupası'nda G grubu mücadelesi var. İspanya ile Yeşilburun Adaları karşılaşacak. Maç saat 18'de yayıncı ARD. Yine aynı gün H grubunda Belçika Mısır ile karşılaşacak. Maç saat 21'de yayıncı ARD. 16 Haziran Salı günü gece yarısı 00'da Suudi Arabistan Uruguay maçı var. Maçın yayıncısı TDF. 16 Haziran Salı sabaha karşı 3'te İran ile Yeni Zelanda karşılaşıyor. Yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon. Sen

Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Bundesaußenminister Johann Wadephul sieht in dem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran eine gute Chance für die gesamte Region, warnt aber vor voreiliger Euphorie. Die vorläufige Verständigung sei eine gute Nachricht. Gewissheit über die Substanz der Einigung werde man aber erst am Freitag haben. Das sagte Wadephul am Rande eines Treffens der EU-Außenminister in Luxemburg. Die USA und der Iran wollen die Einigung am Freitag in Genf unterzeichnen. Die britische Regierung plant ein Verbot von mehreren Social-Media-Plattformen für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Das kündigte Premierminister Starmer bei einer Pressekonferenz in London an. Damit folgt Großbritannien dem Vorbild Australiens.
2: Soziale Medien machen Kinder unglücklich, sagte Starmer. Aber weil sie auch Vorteile brächten, sei die Entscheidung nicht leicht gefallen. Doch die Risiken und negativen Konsequenzen überwiegen nach Ansicht der Regierung. Ein vollständiges Verbot sei daher die richtige Entscheidung. Geplant sind auch strengere Regeln für Gaming- und Streaming-Plattformen, damit Erwachsene dort keine Kinder direkt kontaktieren können. Kritiker befürchten, dass das Verbot von Teenagern leicht umgangen werden kann, zum Beispiel durch falsche Altersangaben oder VPN-Dienste, die den Standort virtuell verändern. Aus London, Philipp Detlefs.
1: Der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg-Høiby, ist von einem Gericht in Oslo für 34 Straftaten zu 4 Jahren Haft verurteilt worden. 4 Frauen muss der Norweger eine Entschädigung zahlen, darunter 2 Ex-Freundinnen.
3: Das Urteil fiel milder aus, als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. 4 Jahre dürften trotzdem ein schwerer Schlag sein. Nicht nur für Høiby, sondern für die ganze Königsfamilie. Schuldig in 34 Anklagepunkten, darunter in 2 Fällen von Vergewaltigung nach norwegischem Recht. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Høiby mit dem Finger in die Frauen eingedrungen war, während sie schliefen. Einen Freispruch gab es dagegen von 2 weiteren Vergewaltigungsvorwürfen. Aus Skandinavien, Julia Weschenbach.
1: Bei einem Flugzeugabsturz im US-Bundesstaat Missouri sind Behördenangaben zufolge alle 12 Insassen ums Leben gekommen. Die Maschine eines örtlichen Unternehmens habe nach dem Start nicht an Höhe gewinnen können, schreibt die Washington Post. Das Flugzeug schlug schließlich in einem steilen Winkel auf dem Boden auf. Die Passagiere waren an Bord, um Fallschirm zu sprengen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler Güçlü. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaşmaya vardığını duyururken, resmi anlaşmanın 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağı belirtildi. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlaşmaya dair önemli paylaşımlar oldu, paylaşımlar gecikmedi.
5: Evet tabii Ferhat, öncelikle bütün dünya olumlu karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu varılan mutabakatın bölgede barış ve istikrar açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Bu arada anlaşma sürecinde gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini de vurguladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan da bir açıklama geldi bu noktada. Temkinli bekleyiş içindeyiz. Önümüzdeki süreç zorlu olacaktır dedi MİT Başkanı.
4: Güçlü, Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yoğun gündemle bir araya geliyor.
5: Tabi aslında ana gündem Amerika ile İran arasındaki savaşı sona erdirecek olan müzakereler, bu masada olacak. Bunun dışında Türkiye'de 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek bir NATO zirvesi var ki bunun hazırlıkları da yine konuşulacaktır. Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomiye ilişkin başlıklarında görüşülmesi, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir açıklama yapması bekleniyor.
4: Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi grup konuşmasını Kılıçdaroğlu'nun yapması için meclis başkanlığına başvururken CHP lideri Özgür Özel ekibi de tabii boş durmuyor. Grup toplantısında kimin konuşacağı en çok merak edilen soruların başına geliyor.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi şimdi CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu kanadından gelen açıklamalara baktığımızda bu hafta kürsüye Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını söyledi CHP sözcüsü Müslim Sarı. Ancak Özgür Özel'in kadrosuna baktığımızda grup toplantısı ilanı var. Yine aynı saatte 13.30'da seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde diye bir tanıtım çıktı. Bu arada kurultay için 900 imza toplandığı bilgisini paylaştı Özgür Özel'e yakın çevreler. Dolayısıyla olağanüstü kurultay talebinde bulunuyorlar.
4: Ve spor gündemine bir bakalım. Dünya Kupası'nda Türkiye kupaya beklenmedik bir mağlubiyette başladı. Tabii maç sonrası tepkiler de bir hayli yoğun, bir bakalım.
5: Evet, çok tepki vardı. Özellikle teknik direktör Montella'ya, bazı oyunculara tepki vardı. Ancak Montella şimdi bunlara cevap verme zamanı değil dedi. İstediğimizi elde etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız dedi. Türkiye tabii şimdi Paraguay maçına hazırlanıyor. Bu karşılaşma cumartesi günü oynanacak.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 15 Haziran Pazartesi Dünya Kupası'nda G grubu mücadelesi var. İspanya ile Yeşilburun Adaları karşılaşacak. Maç saat 18'de yayıncı ARD. Yine aynı gün H grubunda Belçika Mısır ile karşılaşacak. Maç saat 21'de yayıncı ARD. 16 Haziran Salı günü gece yarısı 00'da Suudi Arabistan Uruguay maçı var. Maçın yayıncısı TDF. 16 Haziran Salı sabaha karşı 3'te İran ile Yeni Zelanda karşılaşıyor. Yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
1: Aylux Andernach yaza indirimle giriyor. Aylux evinize, iş yerinize, restoran ve kafelerinize Wintergarten teras ve balkon atmosferi sunuyor. 20-21 Haziran açık kapı gününe özel tüm ürünlerde %15 artı 1000 euroya varan ekstra indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Yaz atmosferini Aylux'te 4 mevsim yaşayın. Aylux Andernach, aylux.de.

0: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.
1: Değerli dinleyenler, yarın Muharrem Ayı başlıyor. Bizler de sizlere Muharrem Ayı ve Alevilik inancı hakkında bilgiler aktarmak istiyoruz. Muharrem Ayı İslam takviminde Hicri yılın ilk ayı olarak büyük bir öneme sahip. Bu ay birçok İslam topluluğunda derin manevi anlamlar taşıyor. Bugün için Fatma Ana orucu tutulmakta. Peki nedir Fatma Ana orucu? Neden tutulur? Bu bilgileri şimdi sizlere Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Kuzey Bölgesi İnanç Kurulu Başkanı Haydar Akdağ aktarıyor.
2: Fatma Anamız Peygamberimizin biricik kızı ve Ehl-i Beyt'in anasıdır. Babasından sonra 6 ay sonra kendisi de Hakk'a yürümüştür. Ehl-i Beyt'in anası olduğu için biz o Ehl-i Beyt'in sevgisi aşkına Fatma Ana için bir gün oruç tutuyoruz.
1: Haydar dedi, Fatma Ana orucu ne zaman tutuluyor?
2: Bu orucun Muharrem'in başlamadan bir gün önce tutuyoruz Ehl-i Beyt'in anası olduğu için.
1: Kadınlar için de bugün oruç tutmuş oluyorsunuz. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
2: Bizler din, dil, ırk, renk, cinsiyet ayrımı yapmayan bir inancın mensuplarıyız. Kadınlar için oruç tutan bir toplumuz. Kadına verdiğimiz değerdir. Kadın insandır, biz de insanoğluyuz. Bizim için kadın çok değerlidir. Kadın anadır, kadın doğurgandır, kadın üretkendir. Kadın candır, kadın canandır. Vahireten Alevi yol erkanı içerisinde cefakar kadınlarımız, analarımız için Fatma anamıza peygamberimizin kızı olduğu için, Ehl-i Beyt'in anası olduğu için bu orucu kadınlar için tutuyoruz.
1: Haydar dedi, bugün Fatma ana orucu tutanlar ve daha sonra da 12 imamlar için oruç tutacak olanlara neler söyleyebilirsiniz?
2: Fatma Ana için oruç tutanlar, daha sonra niyet edip de 12 imamlar için oruç tutanlar, matem çekenler, Yüce Hak cümlesinin oruçlarını, matemlerini, hizmetlerini, lokmalarını dergah hizmetine kabul ve makbul eylesin. Evlat isteyene evlat versin, devlet isteyene devlet versin cümlesinin gönüllerindeki dilde dileklerini kabul eylesin.
1: Değerli dinleyenler, yarın başlayacak Muharrem ayı dolayısıyla sizlere gelecek yayınlarımızda da Muharrem ayı ve Alevilik hakkında bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. Verdiği bu değerli bilgilerden dolayı da Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Kuzey Bölgesi İnanç Kurulu Başkanı Haydar Akdağ Dede'ye çok teşekkür ediyoruz.
0: Metropol FM Muharrem ayı özel sohbetleri.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Güzel güneşli havalarda tabii ki ne yapıyoruz? Bol bol geziyoruz, yürüyoruz ve tabii ki ayakkabılarımızı da çıkarmadığımız oluyor. Akşam bir giriyorsun, ayakkabıyı bir çıkarıyorsun, hemen şöyle yok çıkarma. Tabii ayaklar terliyor ve ayakların terlemesiyle beraber maalesef bir nahoş bir koku da olabiliyor. Ve şimdi pratik bilgiler köşemizde. Ayak kokusuna karşı
2: çok ufak bir tüyün içerisinde karbonat. Almancısı ne oluyor?
1: Bak pulva mı koyuyorsun?
2: Evet, bak pulvayı koyduğun zaman ayakkabının içerisine istediğin kadar, istersen 3 gün gez Serdar, eve geldiğin zaman çıkardığın zaman hiç giymemişsin gibi oluyor.
1: Wow. Ne yapıyoruz? Şey mi yapıyoruz? Pasta mı yapıyoruz? Bak pulva. Kezi kokun mu yapıyoruz? Ben Serdar.
2: Ben İlci Aka.
1: Hayır, karbonat Aka.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die Lage im Nahen Osten hat sich zuletzt etwas entspannt. Die Ölpreise sind gesunken. An den Zapfsäulen kommt davon bisher aber noch zu wenig an, sagt der ADAC. Der Verkehrsclub fordert deshalb, dass die Spritpreise jetzt schnell nachziehen.
2: Konkrete Zahlen nennt der ADAC zwar nicht, aber in angemessenem Umfang müssten die gesunkenen Ölpreise jetzt auch an die Autofahrer weitergegeben werden. Und das zügig, so die klare Forderung des Autoclubs. Der Preis für Superbenzin hat sich in den vergangenen Tagen im Schnitt kaum geändert. Diesel ist immerhin ein bisschen günstiger geworden. Aber im Moment werden die Spritpreise noch durch den Tankrabatt gedrückt. Der läuft aber am Monatsende aus. Und dann, so erwarten jedenfalls die Experten, dürfte der Sprit so oder so wieder teurer werden. Thomas Tonfeld, Nachrichtenredaktion.
1: Die Bundesregierung reagiert mit deutlicher Kritik auf eine Welle russischer Luftangriffe auf die Ukraine. Dabei ist auch die Hauptkirche des zum Weltkulturerbe zählenden Höhlenklosters in Kiew in Brand geraten. Die Angriffe auf das Kloster verurteilen wir auf das Schärfste, sagte ein Regierungssprecher. Es zeige, wie wenig ausgeprägt die Bereitschaft auf russischer Seite sei, irgendetwas in Richtung einer Beruhigung und einer Befriedung dieses Konfliktes zu tun. Bei den russischen Luftangriffen gab es landesweit ukrainischen Behördenangaben zufolge mindestens 10 Tote und Dutzende Verletzte. Wie steht es um die Bildung in Deutschland? Alle 2 Jahre präsentiert ein Bericht eine umfassende Bestandsaufnahme. In der heute in Berlin vorgestellten aktuellen Fassung wird nun eine Trendwende sichtbar. Der Geburtenknick macht sich bemerkbar.
3: Durch den Geburtenknick sinkt die Zahl der zu betreuenden Kinder. Noch bedeutet das aber keine spürbare Entlastung des Systems. Denn in den Kitas gibt es noch viele Personallücken und in Grundschulen erfordert der neue Rechtsanspruch auf eine ganztägige Betreuung viele Ressourcen. Inhaltlich bestätigt der aktuelle Bildungsbericht erneut 2 Trends. Die Kompetenzen in Lesen, in Mathe und Naturwissenschaften werden insgesamt schwächer. Und für den Bildungserfolg eines Kindes ist in Deutschland oft entscheidend, in was für einem Elternhaus es aufwächst. Aus Berlin, Ronny Tochau.
1: Als Kate Tanner wurde sie in der Fernsehserie Alf berühmt. Nun ist die US-Schauspielerin Ann Schedin im Alter von 77 Jahren gestorben. Ihr langjähriger Agent bestätigte den Tod auf Anfrage der deutschen Presseagentur. Eine Todesursache wurde nicht genannt.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler Güçlü. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaşmaya vardığını duyururken, resmi anlaşmanın 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağı belirtildi. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlaşmaya dair önemli paylaşımlar oldu, paylaşımlar gecikmedi.
5: Evet tabii Ferhat, öncelikle bütün dünya olumlu karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu varılan mutabakatın bölgede barış ve istikrar açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Bu arada anlaşma sürecinde gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini de vurguladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan da bir açıklama geldi bu noktada. Temkinli bekleyiş içindeyiz. Önümüzdeki süreç zorlu olacaktır dedi MİT Başkanı.
4: Güçlü, Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yoğun gündemle bir araya geliyor.
5: Tabi aslında ana gündem Amerika ile İran arasındaki savaşı sona erdirecek olan müzakereler, bu masada olacak. Bunun dışında Türkiye'de 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşilecek bir NATO zirvesi var ki bunun hazırlıkları da yine konuşulacaktır. Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomiye ilişkin başlıklarında görüşülmesi, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir açıklama yapması bekleniyor.
4: Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi grup konuşmasını Kılıçdaroğlu'nun yapması için meclis başkanlığına başvururken CHP lideri Özgür Özel ekibi de tabii boş durmuyor. Grup toplantısında kimin konuşacağı en çok merak edilen soruların başına geliyor.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi şimdi CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu kanadından gelen açıklamalara baktığımızda bu hafta kürsüye Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını söyledi CHP sözcüsü Müslim Sarı. Ancak Özgür Özel'in kadrosuna baktığımızda grup toplantısı ilanı var. Yine aynı saatte 13.30'da seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde diye bir tanıtım çıktı. Bu arada kurultay için 900 imza toplandığı bilgisini paylaştı Özgür Özel'e yakın çevreler. Dolayısıyla olağanüstü kurultay talebinde bulunuyorlar.
4: Ve spor gündemine bir bakalım. Dünya Kupası'nda Türkiye kupaya beklenmedik bir mağlubiyette başladı. Tabii maç sonrası tepkiler de bir hayli yoğun, bir bakalım.
5: Evet, çok tepki vardı. Özellikle teknik direktör Montella'ya, bazı oyunculara tepki vardı. Ancak Montella şimdi bunlara cevap verme zamanı değil dedi. İstediğimizi elde etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız dedi. Türkiye tabii şimdi Paraguay maçına hazırlanıyor. Bu karşılaşma cumartesi günü oynanacak.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli ve bulutlu. Sıcaklık 18 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 9 ile 20, Neuwied ve Bendorf'ta 9 ile 20 derece bekleniyor. Tüm şehirlerde benzer hava koşulları etkili. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.
7: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
0: Öz Yörem.

ettiniz, sefalar getirdiniz. Ben burada niye öksürüyorum böyle? Güya Esra arkadaşımız hastalandı. Ses tellerinde bir arıza var arkadaşlar. Gerçi arıza kendisi ama. Ses telleri, ses telleri düşüyor, sen gider misin? Tamam, ben geliyorum orada dedim. Ve cuma gününe kadar Esra'mız maalesef krangı patlattı. Öyle deriz değil mi? Krangı patlattı deriz. Zor. 17'ye kadar değil de, nasıl da kıvırdım ama, 19'a kadar sizlerle birlikteyiz. 15.09 oldu saatlerimiz. Elif Buse Doğan'ın Mey adlı şarkısıyla giriş yapıyoruz programımıza. Gününüz aydın olsun, güzel günleriniz olsun. Sizlerle birlikteyiz. Bak.

Elif Buse Doğan, Made It 15-12 oldu saatlerimiz. Paydos programısınız. Mikrofona ben DJ Hakan. Ve arkadaşlar, Dünya Kupası maçlarında tabii ki ilginç hikayeler. Yani Dünya Kupası'nda masallar adı altında size anlatabileceğim o kadar hikaye var ki. Ama bir hikaye var. O da yani yok artık daha neler. Yok artık falan dersiniz ya. Aynı o şekilde olmuş. Ayrıntıları az sonra bu şarkımızın hemen ardından. APO seslendiriyor sizler için şimdi Yeraltı diyor.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 15 Haziran Pazartesi Dünya Kupası'nda G grubu mücadelesi var. İspanya ile Yeşilburun Adaları karşılaşacak. Maç saat 18'de yayıncı ARD. Yine aynı gün H grubunda Belçika Mısır ile karşılaşacak. Maç saat 21'de yayıncı ARD. 16 Haziran Salı günü gece yarısı 00'da Suudi Arabistan Uruguay maçı var. Maçın yayıncısı TDF. 16 Haziran Salı sabaha karşı 3'te İran ile Yeni Zelanda karşılaşıyor. Yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Aylüks Andernach yaza indirimle giriyor. Aylüks evinize, iş yerinize, restoran ve kafelerinize Wintergarten teras ve balkon atmosferi sunuyor. 20-21 Haziran açık kapı gününe özel tüm ürünlerde %15 artı 1000 euroya varan ekstra indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Yaz atmosferini Aylüks'te 4 mevsim yaşayın. Aylüks Andernach, aylüks.de. Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
1: Şimdi maç skorunu tahmin etmeniz için dinlediniz değil mi? Promonuzu dinlediniz ve neler yapmanız gerektiğine dair bütün bilgiler sizle aktaralım. Şimdi geçen, daha doğrusu hafta sonu yine bu aksiyon devam ediyordu. Ve oradaki sormuş olduğumuz soru da tabii ki Türkiye Avustralya maçı sadece değil. Aynı zamanda Almanya Kruşişao. Yani ismini ismini bile telaffuz etmekte zorlandığım herhangi bir ada, ufak bir ada, düşünebiliyor musunuz? Karibik'te herhangi bir ada ve bunlar karşılaşıyorlar. Ve biz de size sorduk, bu maç kaç kaç biter diye. Ve inanın iki kişi skoru bildi. 7-1'lik skoru, yani 7-0, 6-0, 5-0, ne bileyim diye 7-1. Siz nasıl bir hayal dünyasında yaşıyorsunuz? Bunu nasıl becerebildiniz vallahi, onu da bize de anlasın. Zo, Burcu Güney şimdi, aşkın beni baştan yazar diyor. 15.30 oldu saatlerimiz. Faydas programlısınız, mikrofona ben Hicri Hakan.

0: Evet, muazzam bir şarkı. Eskimek nedir bilmeyen ve zamansız. Tight Loss dediğimiz parçalardan bir tanesi. Yaşar seslendirir bu güzel şarkımızı. Bir tanemdir. 15.39 yaptık saatlerimizi. Metropol FM'desiniz. Paydos programında. Radyonu yeni açanlar. Hakan, Esra nerede? Nerede Esra diyorsanız. Vallahi benim sesim. Onu bak şöyle bir şey yapacağım. Onu biraz sonra canlı yayına alacağım telefonda. Bakalım hikaye mi değil mi, onu da göreceğiz. Burada da canlı canlı öğrenmiş olacağım. Ona ben bir tuzak kurayım. Zo. Şimdi bu arada biraz önce ne demiştim? Almanya'nın 7 birlik skorunu doğru tahmin eden 2 dinleyicimiz oldu. Yani vallahi billahi o. Yani nasıl bildiniz onu, hayretler içerisinde. Bunun üzerine bir dinleyicim diyor ki,
1: Hakan, bu Şiki Şiki Baba filmi vardı, Kemal Sunal'ın at yarışı kupon tutturma hikayesi, biliyorsun. Oradaki mafya babası Mithat abi bu iki kişiyi arıyor. 7 birlik skoru bulan iki tane adamı arıyor, haberiniz olsun. Bak, benden söylemesi.
0: Evet, 7 birlik skoru doğru tahmin edenler, duydunuz, mesajı da aldınız, ayağınızı ona göre uzatın.
2: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Türk.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
1: Bu arada birçok dinleyicimden almış olduğum bakayım mesajlar var. Arabesk çalsın Hakan biraz. Kiminiz 45'likler yani 70'li 80'li seneleri daha doğrusu 60'lı 70'leri çalabilir misiniz diyor. Sonra hip hop isteyenler var, 90'lar isteyenler var, ne bileyim Anadolu rock isteyenler var, alternatif rock isteyenler var. Şimdi hepinize yavaş yavaş ulaşmaya çalışıyoruz ama hepinizin aynı anda isteğinizi maalesef yerine getirebilmemiz tabii ki mümkün olmuyor. Ama mümkün olan bir şey var arkadaşlar. Şimdi bizim web sitemize girdiğiniz zaman veyahut da bir uygulamayı indirdiğiniz zaman Metropol FM'in uygulamasını indirin. İndirdikten sonra orada reklamsız, meklamsız hiçbir şey yok. Ardı ardına. Tamam mı? Benim bıdı bıdımı da dinlemenize gerek yok. Ardı ardına. Orada Turkish Pop var. Diskotek müzikleri var. Daha doğrusu gece kulüplerinde çalınan. 45'likler var. Arabesk. Ben arabesk dinlemek istiyorum dediğiniz zaman sadece onu tıklıyorsun. 24 saat boyunca. Evet. Hani o yok mu? Aynen bu şekilde 24 saat boyunca arabesk dinleyebilirsiniz. Hip hop dinleyebilirsiniz dediğim gibi. Ondan sonra radyo keyfi var. Aynı zamanda bakayım gece ekspresi böyle slow şarkılar var. Alaturka şarkılarımız var. Bütün bunları tek bir tıkla dinleyebiliyorsunuz. 24 saat boyunca. Dediğim gibi yapmanız gereken tek şey Metropol FM uygulamasını indirmeniz. Ondan sonra bir tıklamayla oh böyle gel keyfim gel. Ne Hakan var, ne Serdar var, ne Esra var. Kendi moderasyonunuzu kendiniz burada yapabilirsiniz.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Cap Verde futbolu için Ryan Mendes sadece bir oyuncu değil, bir sembol. Tecrübeli, teknik, lider ruhlu ve ülkesinin en büyük futbol hikayelerinden birinin merkezindeki isim. 8 Ocak 1990'da Cap Verde'nin Fogo adasında doğan Mendes bugün 36 yaşında. Kariyerinde Le Havre, Lille, Nottingham Forest, Kayserispor, Fatih Karagümrük ve Iğdır, FK gibi takımlarda forma giydi. Avrupa ve Türkiye tecrübesiyle Cap Verde milli takımının en güvenilir isimlerinden biri oldu. Cap Verde milli takımı formasıyla 94 maça çıkan Ryan Mendes 22 gol attı. Ülkesinin hem en çok forma giyen oyuncusu hem de tarihinin en golcü futbolcusu olarak milli takım tarihine geçti. Cap Verde'nin 2026 Dünya Kupası'na ilk kez katılmasında tecrübesi, karakteri ve hücum kalitesiyle özel bir yere sahip. Yıllardır milli takımın kaptanlığını yapan Mendes, kritik maçlarda attığı goller ve liderliğiyle ülkesinin futbol tarihindeki en önemli figürlerinden biri haline geldi. 2025-26 sezonunda Iğdır FK'da kariyerinin olgun dönemini yaşadı. Artık her pozisyonda hızla rakip eksilten genç Mendes değil ama oyunu bilen, doğru anda top isteyen ve hücumda kalite ve tecrübeli bir lider. 2026 Dünya Kupası'nda Mendes'in katkısı sadece saha içi olmayacak. Genç oyunculara rehberlik edecek, kritik anlarda soğukkanlılık getirecek ve Cap Verde'nin tarihi yolculuğuna liderlik edecek.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

Kim ne derse desin aşk için diyor. Finals programı bir saatini geride bıraktık arkadaşlar. Bundan sonra haber bültenlerine bağlanacağız. Ondan sonra gizli gizli Esra'yı arayacağız. Bir tuzak kuracak kendisine. Bakalım gerçekten de hasta yoksa numara mı yapıyor? Frangı patlattı mı yoksa?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Nach Wochen der Verhandlungen gibt es Bewegungen im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Beide Seiten haben sich auf ein Rahmenabkommen verständigt. Das soll kommenden Freitag in Genf unterzeichnet werden. Die Einigung dürfte auch den heute beginnenden G7-Gipfel im französischen Evian prägen, zu dem unter anderem US-Präsident Trump erwartet wird.
2: Der G7-Gipfel startet mit einem Signal der Hoffnung und Trump wird das Rahmenabkommen mit dem Iran als Triumph verkaufen. Aber schon jetzt gibt es Streit über die Bedingungen. So deutet der Iran an, nach den 60 weiteren Verhandlungstagen doch eine Gebühr in der Straße von Hormuz zu erheben. Es gibt auch Differenzen über freizugebende Vermögenswerte des Irans. Die Umsetzung der Vereinbarung wird ein Drahtseilakt. Aber zunächst erhoffen sich die Gipfelpartner einen positiven Effekt auf andere schwierige Themen, wie NATO- und Ukraine-Diplomatie. Aus den USA, Tina Eck.
1: Nach jahrelangen Verhandlungen um Fluggastrechte in der EU ist klar, es bleibt bei den bisherigen Entschädigungszahlungen bei Verspätungen. Reisende haben damit ab 3 Stunden Verspätung unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Geld. Vertreter von Europaparlament und EU-Staaten haben sich aber auf einige Änderungen verständigt.
3: Die EU-Abgeordneten wollten ursprünglich, dass Passagiere immer ein Recht auf Mitnahme eines kleinen Koffers haben. Damit konnten sie sich nicht durchsetzen. Aber Preise sollen im Netz immer einschließlich Handgepäck angezeigt werden, der Transparenz wegen. Kinder müssen nicht für einen reservierten Sitzplatz neben den Eltern zahlen. Bei Verspätungen bleibt es beim bisherigen. Ab 3 Stunden gibt es Geld, gestaffelt nach Entfernungen, wenn die Fluggesellschaft Schuld hat. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: In Großbritannien will die Regierung ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige durchsetzen. Auch wenn die Nutzung Jugendlichen Vorteile bringe, sei ein vollständiges Verbot angesichts der Risiken richtig, sagte Premierminister Keir Starmer. Er kündigte auch konsequente Maßnahmen bei Gaming- und Livestream-Plattformen an. Fremde Erwachsene sollen nicht mehr mit Kindern chatten können. Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette Marit, Marius Borg-Høiby, will laut norwegischen Medien Berufung gegen das ihnen ergangene Urteil einlegen. Ein Gericht in Oslo hatte ihn für insgesamt 34 Straftaten zu 4 Jahren Haft verurteilt.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler Güçlü. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaşmaya vardığını duyururken, resmi anlaşmanın 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağı belirtildi. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlaşmaya dair önemli paylaşımlar oldu, paylaşımlar gecikmedi.
5: Evet tabii Ferhat, öncelikle bütün dünya olumlu karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu varılan mutabakatın bölgede barış ve istikrar açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Bu arada anlaşma sürecinde gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini de vurguladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan da bir açıklama geldi bu noktada. Temkinli bekleyiş içindeyiz. Önümüzdeki süreç zorlu olacaktır dedi MİT Başkanı.
4: Güçlü, Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yoğun gündemle bir araya geliyor.
5: Tabi aslında ana gündem Amerika ile İran arasındaki savaşı sona erdirecek olan müzakereler, bu masada olacak. Bunun dışında Türkiye'de 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşilecek bir NATO zirvesi var ki bunun hazırlıkları da yine konuşulacaktır. Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomiye ilişkin başlıklarında görüşülmesi, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir açıklama yapması bekleniyor.
4: Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi grup konuşmasını Kılıçdaroğlu'nun yapması için meclis başkanlığına başvururken CHP lideri Özgür Özel ekibi de tabii boş durmuyor. Grup toplantısında kimin konuşacağı en çok merak edilen soruların başına geliyor.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi şimdi CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu kanadından gelen açıklamalara baktığımızda bu hafta kürsüye Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını söyledi CHP sözcüsü Müslim Sarı. Ancak Özgür Özel'in kadrosuna baktığımızda grup toplantısı ilanı var. Yine aynı saatte 13.30'da seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde diye bir tanıtım çıktı. Bu arada kurultay için 900 imza toplandığı bilgisini paylaştı Özgür Özel'e yakın çevreler. Dolayısıyla olağanüstü kurultay talebinde bulunuyorlar.
4: Ve spor gündemine bir bakalım. Dünya Kupası'nda Türkiye kupaya beklenmedik bir mağlubiyette başladı. Tabii maç sonrası tepkiler de bir hayli yoğun, bir bakalım.
5: Evet, çok tepki vardı, özellikle teknik direktör Montella'ya, bazı oyunculara tepki vardı. Ancak Montella şimdi bunlara cevap verme zamanı değil dedi. İstediğimizi elde etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız dedi. Türkiye tabii şimdi Paraguay maçına hazırlanıyor. Bu karşılaşma cumartesi günü oynanacak.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli ve bulutlu. Sıcaklık 18 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 9 ile 20, Neuwied ve Bendorf'ta 9 ile 20 derece bekleniyor. Tüm şehirlerde benzer hava koşulları etkili. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.
7: Metropol FM'desiniz. Mikrofona ben Nici Hakan. Paydos programından hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
8: Bu da kim be?
7: Diyeniniz olursa Esra arkadaşım, sesim benim gitti gelmiyor. Böyle rol yaparak krangı patlattı cuma gününe kadar. Esra bak, herkese numara yap da bana yapma. Vallahi kes. Dedim. Yat aşağı dedim, cuma güne kadar kalktığını görmeyeceğim dedim. Zaman cuma günü, daha doğrusu dolayısıyla pazartesi günü tekrardan Esra ile birlikte olacaksınız. Bu da kim be falan demenize gerek yok. Tam aşağı yukarı 5 gün idare edeceksiniz arkadaşlar. Ve şimdi müzik tutkunları. Radyonun sesini biraz daha açın. Açın. Açın dedim size. Çünkü şimdi kulaklarınıza değil, doğrudan böyle ruhunuza dokunacak yepyeni bir parça geliyor. Bu sessiz biraz daha yüksek. Tamam, şımarmayın, o kadar da değil. Birazcık daha kısabilirsiniz. Ve Türk rap sahnesinin kendine özgü tarzıyla güçlü kalemi olsun ve her satırında his bırakan anlatımıyla tanıdığımız kim var? Yazın. Hadi. Bir Michael Jackson yazdı. Oğlum, o vefat etti. James Brown yazdı, yok. Bunlar bir kere rap söylemiyor. Bir kere. Kim? Tabii ki Eze. Ya şu Ezel'i her seferinde burada sunarken Ezel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Bu geliyor aklıma. Ve Ezel yepyeni şarkısı Kaybediyle karşınızda. Şimdi tabii ki bu şarkının bir hikayesi var. Bu şarkı sadece bir parça değil. Hem iniş çıkışları, hem hesaplaşmaları ve hayatın tam ortasındaki duyguları ritimle buluşturan güçlü bir hikayesi var. Hem burada dikkat edersiniz, sert vuruşlar olacak, böyle güm güm güm, etkileyici sözleri de mutlaka var tabii ki. Ve Ezel'in o kendine has yorumuyla Kaybet. Daha ilk dinleyişte sizi yakalayıp kendi dünyasına çekti şimdiye kadar. Ve hazırsanız kemerlerinizi bağlayın, duygularınızın sesini biraz açın ve müziği size ele geçirmesine izin verin. Ladies and gentlemen, karşınızda, bakar mısınız boks kamp gibi? Sol tarafta Muhammed Ali Klein. Sağ tarafta ise Ezel ve yepyeni hitiyle Kaybetle sizlerle.

0: Zili dinledik, kaybetti en güzel şarkıların bir tanesi. Şimdi yoğun istek üzerine bir şarkısı daha gelecek. Biraz sonra radyonuzdan ayrılmayın. Metropol FM'desiniz, Paydos programında. Mikrofona ben DJ Hakan.
1: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, 15 Haziran Pazartesi Dünya Kupası'nda G grubu mücadelesi var. İspanya ile Yeşilburun Adaları karşılaşacak. Maç saat 18'de yayıncı ARD. Yine aynı gün H grubunda Belçika Mısır ile karşılaşacak. Maç saat 21'de yayıncı ARD. 16 Haziran Salı günü gece yarısı 00'da Suudi Arabistan Uruguay maçı var. Maçın yayıncısı TDF. 16 Haziran Salı sabaha karşı 3'te İran ile Yeni Zelanda karşılaşıyor. Yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler dilerim.
1: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazer'de de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.
0: Soner Sarı Kafadayı kendileri diyor. Şimdi 16-13 oldu saatlerimiz. Bu şarkımızın hemen ardından yine bir sürprizim olacak. Radyonuzdan ayrılmayın.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen gümüşübil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
3: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Özyaram Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyaram Sucuk. Özyaram.
1: Da sind wir wieder. Evet, sevgili saygılı dinleyicilerim. Az sonra çalacağım parçamın adı. Dıptırıdıt. Başa bela. Siz de amma abartıyorsunuz yani. Her şeyde o o diye. Biraz da şaşırın ya. Ha yine böyle işte ya. Şimdiden uyaralım ama adını duyup da acaba birazdan roman havası mı geliyor diye yerinizden kalkıp çifte telli moduna falan da girmeyin sakın. Sakın ha sakın. Çünkü bu kez darbuka değil beat konuşacak arkadaşlar. Evet ve mikrofonda biraz sonra Türk rap sahnesinin kendini hem has tarzı ve güç yorumuyla Ezel. Ama şimdi beat'i dinledikten sonra mendilleri çıkarıp da şişeyi pantolonunuza sokmaya çalışmayın. Tamam mı? Yapmanız gereken tek şey kulaklıkları hazırlayın. Veyahut da arabadaysanız volume yani volüm düğmesini çevirin sonuna kadar. Oyun havası değil tam anlamıyla bir rap ritmi geliyor. Sesini biraz daha açın ve enerjinizi yükseltin. İşte karşınızda dıptırıdıp. Başa Bela adlı şarkısıyla Ezel geliyor. Hadi bre Ezel.

Evet, mendilleri, şişeleri lütfen yerlerine koyabiliriz arkadaşlar. Ve şimdi tarzımızı olduğu gibi değiştiriyoruz. Nereye doğru? Sezen Aksu'ya doğru geliyoruz. Aşk dansı diyor. Aşk kokan bir şarkıyla ilerliyoruz. 16.23 oldu saatlerimiz. Metropol FM'lisiniz. Paydos programından keyfiniz var olsun. Mikrofona ben, alemin en kel DJ'yi, DJ Hakan. Gül sen, gül.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
3: Değerli dinleyenler, Gimsheim'da düzenlenen bağış yüzmesi etkinliğinde yaklaşık 200 kişi bir araya geldi. Katılımcılar 25 saat boyunca sırayla yüzerek toplam 8440 tur tamamlandı. Etkinlik sayesinde yaklaşık 20.000 euro bağış toplanırken gelir bakıma ihtiyaç duyan yerel yüzme havuzunun yenilenmesi için kullanılacak. Ve aşırı sağcı AfD'nin gençlik teşkilatı Generation Deutschland komşu Baden-Württemberg eyaletinde resmen kuruldu. Donsdorf kentindeki kuruluş toplantısına yaklaşık 120 kişi katıldı. Yeni yapı geçen yıl kendini fesheden Junge Alternative'nin yerini alırken eski örgüt Federal Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılmıştı. Yeni teşkilatın parti yönetimine daha yakın çalışması bekleniyor. Ve Rhein-Neckar bölgesindeki Eberbach kentinde rakunlar sorun olmaya başladı. Yetkililer hayvanların yuvalayan kuşlar için tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Ormanlarla iç içe yerleşim alanları sayesinde rakunlar, yani vahşbeğeler, kolayca bahçelere ve evlerin çevresine, çatılara ulaşabiliyor. Kent yönetimi vatandaşlardan rakunları beslememelerini ve yiyecek kaynaklarını açıkta bırakmamalarını istedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşmaya göre Hürmüz Boğazı yeniden gemi trafiğine açılacak ve ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası kaldırılacak. Resmi imza töreninin Cuma günü İsviçre'de yapılması bekleniyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz anlaşmayı memnuniyetle karşılarken nükleer program konusunda yeni görüşmeler gerektiğini vurguladı. Lübnan'daki gerilim ise sürecin en önemli risklerinden biri olarak görülüyor. Değerli dinleyenler, Almanya'da Baby Boomer olarak adlandırılan kuşağın emekliye ayrılması iş piyasasında beklenenden daha büyük bir boşluk yaratacak. Hesaplamalara göre ülkede 4 milyondan fazla iş gücü potansiyeli eksilebilecek. Uzmanlar göçün bu açığı yeterince dengelemediğini belirterek federal hükümete hızlı reform çağrısı yapıyor. Doğu Almanya'daki eyalet seçimleri öncesinde önde gelen CDU'lu siyasetçiler aşırı sağcı AfD ile işbirliğine karşı sert uyarılarda bulunuyor. CDU'nun işçi kanadı başkanı Dennis Radke böyle bir adımın partiyi bitireceğini ifade ederken Sachsen-Anhalt CDU teşkilatı başkanı Hoyer, AfD adayı Ulrich Siegmund'la aynı etkinlikte çekilen fotoğrafı tartışmayı alevlendirdi. Federal Dışişleri Bakanı CDU'lu Wadefuhl, AfD'nin iktidar ortağı olması halinde Almanya'nın dünyada zayıflayacağını söyledi.
0: metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10.000 euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10.000 euro değerinde tatili sen kazan. Detay

So, şimdi radyoların yine açanlar Hakan Esra nerede diyorlar. Tabii ki Esra arkadaşımın sesi gitti. Ben konuşamıyorum artık diye böyle rol yapıyor. Şimdi bir şey yapalım. Ben onu arayacağım. Bakalım telefona. Şimdi bu şey değil yani bir kurgu falan değil. Sakın yanlış anlamayın. Resmen arayacağım onu. Bakalım çıkacak mı telefonu? Bir de o var. Şimdi zaten telefona çıkacak olsa sesinden anlayacağız hasta olmadığını. Büyük bir ihtimalle tabii numarayı da görüyor. Vay vay vay vay. Ne? Hayzo. Rolünü iyi oynuyor. Öyle diyelim. Esra yakalayacağım ben seni. Sen bekle, bekle. Mustafa Sandal'la ilerliyoruz şimdi. Afra ile birlikte adı intikamlı diyor. Paydos programındasınız. Saat 19'a kadar beraberiz. En güzel şarkılarımızla ve en yeni şarkılarımızla

Afra, Mustafa Sandal'dan tanıdığımız o güzel şarkıyı seslendirdi. Adı İntikam'dı dedi. Paramparam pam paramparam yararam tam. Ve size bir hikaye anlatacağım. Pazar sabahı Kırıkkale'de öyle bir olay yaşandı ki artık dinleyenler yok artık bu kadar da olmaz diyeceksiniz ama olmuş, hatta bir daha anlat Hakan diyeceksiniz. Şimdi iyi dinleyin. Biliyorsunuz pazar sabahı ne oldu? Türkiye'mizin maçı vardı. Avustralya'ya karşı ve şehir meydanına dev kocaman bir ekran kuruyorlar. Sandalyeler dizilmiş, herkes oturmuş, çekirdekler almışlar, çaylar demlenmiş. Oo, herkes tek yürek Türkiye, Türkiye diye ne yapıyor? Tabii ki tezahürat yapıyorlar. Buraya kadar her şey süper değil mi? Şimdi ilk düdük çalıyor. Herkes heyecanla bekliyor, bakıyorlar. Ondan sonra tabii ki orada duyuyorsunuz. Haydi çocuklar, sesleri yükseliyor. Herkes tezahürat falan. Ama yaklaşık 10 dakika sonra seyircilerde böyle hafif bir huzursuzluk başlıyor. Bir amca diyor ki, dönüyor. Evlat, bu kaleci niye her kurtarıştan sonra aynı hareketi yapıyor? Yani bir tuhaflık var. Onu seziyorlar. Yandaki genç de cevap veriyor. Amca, ben de anlamadım. Her tribündeki sesler de hiçbir zaman değişmiyor diyor. Hep aynı sesler diyor. Derken başka biri fark ediyor. Ne olmuş biliyor musunuz? Burada

Bir de önemli bir şey daha var burada. Burada bu tam trajikomik bir olay. Ve burada bunlar iki kişi de arkada oynayamamış ve birisi de gol atmış. Türkiye adına herkes kalkıyor. Gol diye bağırıyor böyle. Sonra adamı tutmuşlar. Gerisini artık siz aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Böyle yani böyle bir makara nasıl olur? Kırıkkalelere de buradan da geçmiş olsun diyorum. Zeynep Bastık şimdi misafir diyor.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Türk.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

Metropol FM'desi de 16.48 yaptık saatlerimizi ve arkadaşlar İsviçreliler yaklaşık biliyorsunuz 9 milyon nüfuslu İsviçre'de artık her 4 kişiden biri yabancıymış. Geçtik değil mi? 10 kere, 100 kere, 1000 kere geçmiş. Yani 1000 amma abartma. Birçok kez geçmişizdir burada ve İsviçre'de dediğim gibi burada her 4 bir İsviçreliden bir tanesi yabancıymış. Şimdi İsviçreliler bu göçmen sayısına böyle bir üst sınır getirelim demişler. Tamam mı? Anlaştık. Tamam, sandıkları da koymuşlar. Bakalım halk burada nasıl bir tepki verecek diye. Ama sonuç net. Seçmenlerin %54.8'i hayır dedi ve teklif reddedildi. Peki teklif neydi? Daha fazla yabancı gelmesin buraya. Yani daha fazla yabancı ikamet etmesin burada diye bir seçim yapmışlar. Dediğim gibi yaklaşık 55, %55'i hayır demiş. Fazladan da olabilir. Azıcık daha yükselebilirler. İsviçre'de daha doğrusu 10 milyon kişiyi geçmesin nüfusumuz demişler. Ve red olayı almışlar burada. Zor. Burada da tabii ki İsviçre'nin daha doğrusu red oyu veren İsviçreliler daha çok böyle. Şimdi bunlar gidecek. Burada restoranlarda kimler çalışacak? Ondan sonra bizim çikolatalarımızı kim yapacak? Saatlerimizi kim yapacak diye böyle tedirginliklerini ortaya çıkarmışlar. Bu yüzden de dediğim gibi buradan bir red gelmiş. Zo, kına diyor. Yaksınlar. Bu sonuçları beğenmeyen İsviçreliler. Şimdi Berna Tam'la ilerliyoruz. Kına diyor, 16.50 oldu saatlerimiz. 5'e tam 10 dakikamız var. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Metropol FM'de Aylin Coşkun ve Hande Yener beraber seslendirdiler. Bu güzel şarkımızı manzara dedi. 16.58 yaptık saatimizi. Bakayım. Yok şimdi 59 olmuyor. Bir dakikalık bir konuşma süren var şu anda sizler için. Her şey matematik. Bu arada Dünya Kupası'nda Almanya'nın düştüğü gruba bakar mısınız arkadaşlar? Yani adını sanını değil, yani adını duysak nerede olduğunu bilmediğimiz böyle ülkelerle karşı karşıya geliyorlar. Ondan sonra diğer ülke, yani o gruptaki ya bir takım bu kadar mı ballı olabilir? Wahnsinn. Şimdi bu konuyu önümüzdeki saat içerisinde tartışacağız, konuşacağız. Diğer gruplar hakkında da tabii ki. Burada sizler de bana yazabilirsiniz. Düşünceleriniz nelerdir diye. Radyonuzdan ayrılmayın. Paydos programısınız. Keyfiniz bol olsun.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Tine Klimach. Wenige Tage vor der erwarteten Unterzeichnung eines Rahmenabkommens mit dem Iran hat US-Vizepräsident J.D. Vance den direkten Draht zu Teheran betont. Man spreche jetzt direkt mit dem iranischen System. Man hat dort einige gute Beziehungen. Daher werden diese Verhandlungen erfolgreich sein, sagte er im Gespräch mit dem US-Sender CNBC. Washington und Teheran seien nicht mehr auf die Vermittlung durch Dritte angewiesen. In der Vergangenheit hatte etwa Pakistan und der Oman vermittelt. Wie steht es um die Bildung in Deutschland? Alle zwei Jahre präsentiert ein Bericht eine umfassende Bestandsaufnahme. In der heute in Berlin vorgestellten aktuellen Fassung wird nun eine Trendwende sichtbar. Der Geburtenknick macht sich auch hier bemerkbar.
3: Durch den Geburtenknick sinkt die Zahl der zu betreuenden Kinder. Noch bedeutet das aber keine spürbare Entlastung des Systems. Denn in den Kitas gibt es noch viele Personallücken und in Grundschulen erfordert der neue Rechtsanspruch auf eine ganztägige Betreuung viele Ressourcen. Inhaltlich bestätigt der aktuelle Bildungsbericht erneut zwei Trends. Die Kompetenzen in Lesen, in Mathe und Naturwissenschaften werden insgesamt schwächer. Und für den Bildungserfolg eines Kindes ist in Deutschland oft entscheidend, in was für einem Elternhaus es aufwächst. Aus Berlin, Ronny Tochau.
2: Die britische Regierung plant ein Verbot von mehreren Social-Media-Plattformen für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Das kündigte Premierminister Keir Starmer bei einer Pressekonferenz in London an. Damit folgt Großbritannien dem Vorbild Australiens.
4: Soziale Medien machen Kinder unglücklich, sagte Starmer. Aber weil sie auch Vorteile brächten, sei die Entscheidung nicht leicht gefallen. Doch die Risiken und negativen Konsequenzen überwiegen nach Ansicht der Regierung. Ein vollständiges Verbot sei daher die richtige Entscheidung. Geplant sind auch strengere Regeln für Gaming- und Streaming-Plattformen, damit Erwachsene dort keine Kinder direkt kontaktieren können. Kritiker befürchten, dass das Verbot von Teenagern leicht umgangen werden kann, zum Beispiel durch falsche Altersangaben oder VPN-Dienste, die den Standort virtuell verändern. Aus London, Philipp Detlefs.
2: Zum Sport. Am fünften Tag der Fußball-Weltmeisterschaft steigt in einer Stunde Spanien ein. In Atlanta geht es gegen Kap Verde. Sie ist mit 500.000 Einwohnern die drittkleinste Nation, die sich je für eine WM qualifiziert hat. Später am Abend um 21 Uhr trifft Belgien auf Ägypten. Beide Spiele gibt es live im Ersten, aber auch bei Magenta TV zu sehen.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. İyi günler diliyorum. Mikrofonda ben Ferhat Poyi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran anlaşmaya vardığını duyururken resmi anlaşmanın 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlaşmaya dair önemli paylaşımlar gecikmedi. Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mütabakatı bölgemizde sulhü, sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yoğun gündemle toplanıyor. Dış politikada gözler Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 19 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre şehrinde imzalanacak barış anlaşmasına çevrildi. Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana kalıcı barış için adeta mekik dokuyan Türkiye gelişmeleri yakından takip ediyor. Doğu Akdeniz'deki provokasyonlara karşı atılacak adımlar da ele alınacak. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkeme kararı sonrası başlayan yetki tartışması bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısı ve grup başkan vekilliği üzerinden büyümeye devam ediyor. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, CHP lideri Özgür Özel'in bu hafta grup toplantısı yapmama kararı aldığını açıkladı. Emir, CHP Genel Merkezi'nden meclise grup toplantısı için başvuru yapılmadığını belirterek karardan memnuniyet duyduklarını söyledi. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde disipline sevk edilen 9 milletvekilinin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki il başkanlıklarının görevden alınacağı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum erken seçim tartışmalarının şu aşamada gerçekçi olmadığını iddia etti. Uçum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimlerin yenilenmesi kararı alması halinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın son kez aday olabileceğini belirtti. Uçum, olası seçim tarihi olarak 16 Nisan 2028 Pazar gününü işaret etti. Fenerbahçe'de seçimin tamamlanması ve Aziz Yıldırım'ın 8 yıl sonra yeniden başkan seçilmesinin ardından gözler teknik direktör tercihine çevrildi. 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avustralya mağlubiyetiyle başlayan A milli futbol takımı D grubundaki ikinci maçında cumartesi günü Paraguay karşısında mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu yenilgiyi bir tokat olarak nitelendirirken her zaman ayağa kalkmayı bilen bir takım olduklarını, hatalardan ders çıkarıp Paraguay maçına tam konsantrasyonla çıkacaklarını ifade etti. Savunmanın önemli ismi Abdülkerim Bardakçı ise kalan iki maçı da kazanacak güçte olduklarını vurguladı.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli ve bulutlu. Sıcaklık 18 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 9 ile 20, Neuwied ve Bendorf'ta 9 ile 20 derece bekleniyor. Tüm şehirlerde benzer hava koşulları etkili. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
2: Evet, hava durumunu dinledik arkadaşlar. Hafta sınavı havalarımız çarşambadan itibaren. Evet, çarşambadan itibaren bir sıcak olacak. Bir sıcak olacak böyle. Of diyeceksiniz. Sonra da aman çok sıcak deyip yine şikayette bulunacaksınız. Hava soğuyunca niye soğuk havalar? Hep böyledir. Bu hep böyledir. Almanya böyledir. Yani başka türlü yok. Hiçbir şey yaramıyor bize. Ama böyle 20-22-25 derecelerde olduğu zaman her şey yolunda, ama soğuk olunca veya da çok sıcak olunca das geht leider nicht. Zor. Dünya Kupası arkadaşlar. Hafta sonu biliyorsunuz Almanya'nın karşılaşmış olduğu bir ülke var. Curaçao veya da Curaçao, artık böyle nasıl telaffuz edebiliyorsanız ona göre telaffuz edebilirsiniz. Almanya bu Dünya Kupası'nda o kadar şanslı, o kadar ballılar ki ve Almanya'nın grubundaki 3 takımın toplayın nüfusu yine Almanya kadar etmiyor. Hele şu 7 birlik mücadelede oynamış oldukları Karibik'te herhangi bir ada, yani herhangi ufacık bir ada, bu adanın nüfusu ne kadar biliyor musunuz? 150 bin. Ya 150 bin. Yani böyle çok büyük bir Alman stadyumunu bile doldurabilecek bir nüfusu var. Das gibt's gar nicht. So. Ve bu arada Fildişi sahilleri var. Aynı grupta Fildişi sahillerinin nüfusu 32 milyon. Bir de ekvator var. Ekvator da tabii ki o yer kürenin o çizgisinden, ekvator çizgisinden almış olduğu ismiyle, onların da yaklaşık 18 milyon nüfusu var. Ve dediğim gibi Curaçao yaklaşık 150 bin nüfusu var. Çok ilginç. Ve Almanya'daki bu bala bakar mısınız? Böyle bir şans olabilir mi? Ki yani ihtiyacı yok yani. Böyle güçlü takımlara karşı da Almanya çıksa onlarla baş edebileceklerini ben düşünüyorum. Bu ihtimali de veriyorum. Ama bu kadar kolay olmaz ki vallahi. Yani kıskanıyor musun falan diyecek olursanız evet. Ama öyle bir şey yok tabii ki. Almanya'da bizim bir vatanımız. Diğer bir vatanımız. Her iki takımımıza da, her iki ülkeye de başarılar diliyoruz. Dünya Kupası'nda. Hem Türkiye'mize hem Almanya'mıza.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 67 sent. Çeyrek altın ise 211 euro 18 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 76 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.com

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 15 Haziran Pazartesi Dünya Kupası'nda G grubu mücadelesi var. İspanya ile Yeşilburun Adaları karşılaşacak. Maç saat 18'de yayıncı ARD. Yine aynı gün H grubunda Belçika Mısır ile karşılaşacak. Maç saat 21'de yayıncı ARD. 16 Haziran Salı günü gece yarısı 00'da Suudi Arabistan Uruguay maçı var. Maçın yayıncısı TDF. 16 Haziran Salı sabaha karşı 3'te İran ile Yeni Zelanda karşılaşıyor. Yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Haydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güveşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
3: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsit'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

Metropol FM DEVİ Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: aleyna tilki. Niye timsah? 17.31 oldu saatlerimiz. Faydos programındasınız. Mikrofonda ben DJ Hakan. Dum dum dum dum dum. İlginç bir olay var. Almanya'da artık yeni kuşak alkol kullanmıyor. Çok ilginç değil mi? Yeni kuşak alkol kullanmıyor. Peki ne kullanıyorlar? Ondan sonra ben sizlere daha detaylı bir şekilde aktaracağım. Öncesinde Ferhat arkadaşımıza bağlanıyoruz.
1: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
2: Mısır futbolu denildiğinde bugün dünyanın aklına gelen ilk isim Muhammed Salah. Mısır kralı lakabıyla sadece Liverpool'un değil bütün bir ülkenin gururu haline gelen özel bir oyuncu, özel bir yıldız. 15 Haziran 1992'de Mısır'ın Nakri köyünde doğan Salah bugün 33 yaşında. Al-Mukavlu'ndan Basel'e uzanan yolculuğu ardından Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool'la zirveye çıktı. Liverpool'da Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kazandı. Attığı gollerle kulüp tarihinin en büyük oyuncularından biri oldu. Milli takımda 113 maça çıkan ve 65 gol atan Muhammed Salah, Mısır'ın hem kaptanı hem de en büyük hücum umudu. 2018 Dünya Kupası'nda sakatlıktan yeni dönmüş halde sahaya çıkmış, ülkesi için mücadele etmişti. 2026 yolunda ise Kibuti karşısında attığı 2 golle Mısır'ın Dünya Kupası biletini almasını sağlayan baş aktörlerden biri oldu. 2025-2026 sezonunda Liverpool formasıyla Premier Lig'de 27 maçta 7 gol ve 7 asistlik lig performansı sergiledi. Belki kariyerinin en parlak skor sezonlarından biri değildi. Ama Salah artık sadece bitirici değil, oyunu yönlendiren, doğru anda pası seçen ve genç oyunculara liderlik eden bir figür. Mısır için 2026 Dünya Kupası'nda Salah'ın görevi çok büyük. Rakip savunmaları üzerine çekecek, geçiş hücumlarında hızıyla tehdit yaratacak, duran toplarda ve penaltılarda soğukkanlılığını konuşturacak. Muhammed Salah sahadayken Mısır'ın yalnızca gol umudu değil, inancı da büyür. Çünkü o topu aldığında tribünlerin hissettiği şey çok nettir. Her an bir hikaye yazılabilir.
1: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
3: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10.000 euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünüyle birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10.000 euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı

Zo orta yaşlara ve biraz daha fazlaca orta yaşlara. Buradan sesleniyorum. Eskiden akşam nerelerde takılıyordunuz? Bu klasik sorulur bu gerçi de. Yani aslında sorunun cevabını herkes bilir. Ya barlara giderdik ya da kulüplere giderdik değil mi? Eğlencelerde sabaha kadar dolaşır, yer içer gelirdik. Kimi zaman gelemezdik. Olduğumuz yerde sızıp kalırdık. Bu gibi durumlarda mutlaka etrafınıza, sağınıza, solunuza veyahut da artık aile bireylerinde yaşanmış hikayeleriniz vardır. Şimdi Z kuşağı ise kafayı bozmuş. Yani çok daha farklılar. Bunlar da yani bizde ne diyorduk? Sorunun cevabı ya bardı ya kulüpte değil mi? Şimdi ise cevap ya Discord olsun, oyun odası veyahut da grup sohbetleri olsun. Ve araştırmalar yapmışlar. Diyorlar ki gençler alkol eskisi kadar umursamıyor. Bu güzel bir haber aslında bana soracak olursanız. Çünkü yeni nesin derdi ertesi gün baş ağrısı değil, telefonun şarjının %5'e düşmemesi. Bunların böyle bir derdi var. Yalnız burada bunların derken aynı dert bizim de. Değil mi? Böyle babalarımız eskiden hani ben sizin zamanınızdayken bunu ben bunu dedim. Ben hiçbir zaman çocuklarıma ileride ben senin yaşındayken veyahut da şurken bizim zamanımızda yoktu demeyeceğim. Demiyorum da buna da çok özen gösteriyorum. Size de tavsiyem budur arkadaşlar. Dolayısıyla bizim de şarjımız %5'e düştüğü zaman böyle bir panikleşiyoruz. Bu arada uzmanlar yine diyor ki durun bakalım diyor. Bardaklar boşaldı diye her şey güllük gülistanlık değil tabii ki. Alkol azalıyor. Ne bileyim böyle artık ama ekran süresi, sosyal medya baskısı ve buradaki dijital bağımlılık artıyor. Bu da farklı bir şekil. Alkol oluyor veyahut da baş döndürücü olaylar oluyor. Aynen bu şekilde aslında gülecek pek de bir şey yok ama kısacız gençler artık geceyi bir tur daha mı çıksak ya da bir tur daha mı atsak kafaları çeksek demiyorlar. Bunlar wifi çekiyor mu diye ekrana bakıyorlar. Sürekli dertleri tasaları bu. Şimdi sürekli bununla da tabii ki meşgul oldukları için değil alkola hiçbir şeye vakitleri yok bunların.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Gimsheim'da düzenlenen bağış yüzmesi etkinliğinde yaklaşık 200 kişi bir araya geldi. Katılımcılar 25 saat boyunca sırayla yüzerek toplam 8440 tur tamamlandı. Etkinlik sayesinde yaklaşık 20.000 euro bağış toplanırken gelir bakıma ihtiyaç duyan yerel yüzme havuzunun yenilenmesi için kullanılacak. Ve aşırı sağcı AfD'nin gençlik teşkilatı Generation Deutschland komşu Baden-Württemberg eyaletinde resmen kuruldu. Donsdorf kentindeki kuruluş toplantısına yaklaşık 120 kişi katıldı. Yeni yapı geçen yıl kendini fesheden Junge Alternative'nin yerini alırken eski örgüt Federal Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılmıştı. Yeni teşkilatın parti yönetimine daha yakın çalışması bekleniyor. Ve Rhein-Neckar bölgesindeki Eberbach kentinde rakunlar sorun olmaya başladı. Yetkililer hayvanların yuvalayan kuşlar için tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Ormanlarla iç içe yerleşim alanları sayesinde rakunlar, yani vahşbeğerler, kolayca bahçelere ve evlerin çevresine, çatılara ulaşabiliyor. Kent yönetimi vatandaşlardan rakunları beslememelerini ve yiyecek kaynaklarını açıkta bırakmamalarını istedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşmaya göre Hürmüz Boğazı yeniden gemi trafiğine açılacak ve ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası kaldırılacak. Resmi imza töreninin Cuma günü İsviçre'de yapılması bekleniyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz anlaşmayı memnuniyetle karşılarken nükleer program konusunda yeni görüşmeler gerektiğini vurguladı. Lübnan'daki gerilim ise sürecin en önemli risklerinden biri olarak görülüyor. Değerli dinleyenler, Almanya'da baby boom'a olarak adlandırılan kuşağın emekliye ayrılması iş piyasasında beklenenden daha büyük bir boşluk yaratacak. Hesaplamalara göre ülkede 4 milyondan fazla iş gücü potansiyeli eksilebilecek. Uzmanlar göçün bu açığı yeterince dengelemediğini belirterek federal hükümete hızlı reform çağrısı yapıyor. Doğu Almanya'daki eyalet seçimleri öncesinde önde gelen CDU'lu siyasetçiler aşırı sağcı AfD ile işbirliğine karşı sert uyarılarda bulunuyor. CDU'nun işçi kanadı başkanı Dennis Radke böyle bir adımın partiyi bitireceğini ifade ederken, Sachsen-Anhalt CDU teşkilatı başkanı Hoyer, AfD adayı Ulrich

0: Sigmund'la aynı etkinlikte çekilen fotoğrafı tartışmayı alevlendirdi. Federal Dışişleri Bakanı CDU'lu Wadefuhl, AfD'nin iktidar ortağı olması halinde Almanya'nın dünyada zayıflayacağını söyledi.
1: metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
1: Tüşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, Yokovinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Tüşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Tüşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Nach Wochen der Verhandlungen gibt es Bewegung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Beide Seiten haben sich auf ein Rahmenabkommen verständigt. Das soll kommenden Freitag in Genf unterzeichnet werden. Die Einigung dürfte auch den heute beginnenden G7-Gipfel im französischen Evian prägen. US-Präsident Trump ist bereits eingetroffen.
2: Auch wenn vieles beim Deal der USA mit dem Iran noch offen ist, wird es hier beim G7-Gipfel darum gehen, wie die Schifffahrt durch die vom Iran blockierte Straße von Hormuz wieder in Gang kommt. Und dabei kann der US-Präsident Hilfe gut gebrauchen. Frankreich und Großbritannien haben eine Marinemission vorbereitet, bei der es um das Räumen von Minen und das Begleiten von Schiffen durch die Meerenge geht. Auch Deutschland hat eine Beteiligung in Aussicht gestellt. Aus Evian, Michael Evers.
1: Die Lage im Nahen Osten hat sich zuletzt etwas entspannt. Die Ölpreise sind gesunken. An den Zapfsäulen kommt davon bisher aber noch zu wenig an, sagt der ADAC. Der Verkehrsclub fordert deshalb, dass die Spritpreise jetzt schnell nachziehen.
3: Konkrete Zahlen nennt der ADAC zwar nicht, aber in angemessenem Umfang müssten die gesunkenen Ölpreise jetzt auch an die Autofahrer weitergegeben werden. Und das zügig, so die klare Forderung des Autoclubs. Der Preis für Superbenzin hat sich in den vergangenen Tagen im Schnitt kaum geändert. Diesel ist immerhin ein bisschen günstiger geworden. Aber im Moment werden die Spritpreise noch durch den Tankrabatt gedrückt. Der läuft aber am Monatsende aus. Und dann, so erwarten jedenfalls die Experten, dürfte der Sprit so oder so wieder teurer werden. Thomas Thon, Feld Nachrichtenredaktion.
1: Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette Marit, Marius Borg-Høiby, will laut norwegischen Medien Berufung gegen das gegen ihn ergangene Urteil einlegen. Ein Gericht in Oslo hatte ihn für insgesamt 34 Straftaten zu 4 Jahren Haft verurteilt. Nicht akzeptieren wollte sein Mandant die Verurteilung wegen 2 Vergewaltigungen sowie wegen des Missbrauchs einer Ex-Freundin, sagte sein Verteidiger der Nachrichtenagentur NTB zufolge. Influencer und soziale Medien haben inzwischen einen erheblichen Einfluss auf das Online-Shopping-Verhalten von Kindern und Jugendlichen. So werden 47% der 10- bis 17-Jährigen durch Werbung auf Social-Media-Plattformen auf Produkte aufmerksam, 40% durch Empfehlungen von Influencern. Das zeigt die Mediensucht-Sonderanalyse der Krankenkasse DRK Gesundheit und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. İyi günler diliyorum. Mikrofonda ben Ferhat Poyi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran anlaşmaya vardığını duyururken resmi anlaşmanın 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlaşmaya dair önemli paylaşımlar gecikmedi. Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mütabakatı bölgemizde sulhü, sükûnün hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yoğun gündemle toplanıyor. Dış politikada gözler Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 19 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre şehrinde imzalanacak barış anlaşmasına çevrildi. Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana kalıcı barış için adeta mekik dokuyan Türkiye gelişmeleri yakından takip ediyor. Doğu Akdeniz'deki provokasyonlara karşı atılacak adımlar da ele alınacak. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkeme kararı sonrası başlayan yetki tartışması bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısı ve grup başkan vekilliği üzerinden büyümeye devam ediyor. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, CHP lideri Özgür Özel'in bu hafta grup toplantısı yapmama kararı aldığını açıkladı. Emir, CHP Genel Merkezi'nden meclise grup toplantısı için başvuru yapılmadığını belirterek karardan memnuniyet duyduklarını söyledi. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde disipline sevk edilen 9 milletvekilinin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki il başkanlıklarının görevden alınacağı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum erken seçim tartışmalarının şu aşamada gerçekçi olmadığını iddia etti. Uçum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimlerin yenilenmesi kararı alması halinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın son kez aday olabileceğini belirtti. Uçum, olası seçim tarihi olarak 16 Nisan 2028 Pazar gününü işaret etti. Fenerbahçe'de seçimin tamamlanması ve Aziz Yıldırım'ın 8 yıl sonra yeniden başkan seçilmesinin ardından gözler teknik direktör tercihine çevrildi. 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avustralya mağlubiyetiyle başlayan A milli futbol takımı D grubundaki ikinci maçında cumartesi günü Paraguay karşısında mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu yenilgiyi bir tokat olarak nitelendirirken her zaman ayağa kalkmayı bilen bir takım olduklarını, hatalardan ders çıkarıp Paraguay maçına tam konsantrasyonla çıkacaklarını ifade etti. Savunmanın önemli ismi Abdülkerim Bardakçı ise kalan iki maçı da kazanacak güçlü olduklarını vurguladı.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli ve bulutlu. Sıcaklık 18 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 9 ile 20, Neuwied ve Bendorf'ta 9 ile 20 derece bekleniyor. Tüm şehirlerde benzer hava koşulları etkili. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 67 sent. Çeyrek altın ise 211 euro 18 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 76 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.com.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Hanımlar, beyler, Metropol FM'desiniz. Faydası programda size Esra yaratmamaya çalıştım. Kuzum benim hastalanmış. Sesim çıkmıyor, sesim çıkmıyor. Hala dır dır dır dır eder. Pazartesi günü gelecek arkadaşlar. Evet, ve bu cumartesi günü Oberhausen'de arkadaşlar. Oberhausen'de Ege Türk sponsorluğu adı altında bir dehşet, böyle 20 bin kişilik. Durun da, sırf 20 bin kişilik dedim. Ne o olsun. Bak hala o diyor. 20 bin kişilik bir eğlence var. Evet, Multi Summer Festival. Halik Anas'ın sunmuş olduğu bu eğlencede kimler sahne alıyor biliyor musunuz? Demeda Kalın orada. Level C5 orada. Semi Cenk orada. Sefo orada. Murda orada. Ondan sonra başka kim vardı? Ha, Duman orada. Ben oradayım. Esra iyileşince orada. Ceyhun arkadaşım orada. Bizim bütün teknikten sorumlu arkadaşım Anıl arkadaşımız orada. Hepimiz oradayız. Curcuna orada. Şimdi tamam, bunları anlattın, her şey iyi hoş da, yani niye anlatıyorsun bunları diyecek olursanız, elimde biletler var. Bu biletleri sizlere armağan edeceğim biraz sonra. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Bu çok önemli, çok güzel, çok özel biletlere sahip olmak istiyorsanız radyonuzdan ayrılmıyorsunuz. Numaramız yoksa yazın. 0-32-17-970-71 0-32-17-970-71. Biraz sonra beni arayın dediğim zaman bu devasa eğlence, konser, açık alan, artık aklınıza yeme var, içme var, çocuklar için özel bölmeler var, bölümler var daha doğrusu, sanatçılar var, yani var da var, maydanozlu köfteler var, onu derdik değil mi eskiden? Hepsi orada olacak arkadaşlar, bunun için elimde biletlerim var, bunları sizlere armağan edeceğim. Anlaştık mı? Kısa bir reklam aralığının hemen ardından.
2: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk var. Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
4: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
2: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuğu.

Evet, ve Ali Kanalsın sunmuş oldu. Ege Türk'ün sponsorlu altında Multi Summer Festival arkadaşlar. Bu cumartesi günü nerede oluyor? Oberhausen'de olacak ve bu Oberhausen'daki bu muhteşem eğlence için şayet bilet kazanmak istiyorsanız beni şimdi arayabilirsiniz. Ben size ilk önce bir adresi vereyim önce, değil mi? Freigelände Rudolf Weber Arena, dediğim gibi Oberhausen'da Freigelände diyoruz. Çünkü neden? Açık alanda olacak ve hava o gün 32 derece olacak. Oh! Ya artık 32 derecede böyle artık mayolarla falan gelirsiniz. Şimdi bu akşam, daha doğrusu o akşam kimler orada olacak? Ben size söyleyeyim baştan böyle. Duman orada olacak. Semi Cenk orada. Label C5 orada. Murder orada. Sefo orada. Demet Akalın orada. Ve gecenin sunucusu ise Uğur Aslan olacak. Esra arkadaşımız da orada olacak. Ben de orada olacağım. Anıl da orada olacak. Ceyhun da orada olacak. Ve diğer arkadaşlarımız tabii ki Fuat da orada olacak. North Rhine-Westfalen'de Fuat arkadaşımız ve saz ekibi. Oğlum arada böyle bir espri yapıyor mu? Çok hoş oluyor ya. Kusuruma affedin arkadaşlar işte. Birazcık arızalıyız ama yapacak bir şey yok. Şimdi bu eğlence için bilet dağıtacağım. Biraz sonra bu şarkının hemen ardından sizler beni ararken ben bu şarkıya giriyorum. Ondan sonra yarışmamız başlayacak ama bunun karşılığı olacak tabii ki. Bunun karşılığı olacak. Karşılığı ne? Onu da çok spontane sizlere açıklayacağım. Ayrılmayın radyonuzdan.

söz konusu mudur? Ve yarışmamız başlıyor arkadaşlar. Yarışmamız şöyle olacak. Ben size şimdi yabancı bir şarkının, bir rap'in sadece instrumental dediğimiz instrumental bölümünü çalacağım ve sizler bunun üzerine herhangi bir türkü çığıracaksınız. Dur bakayım ya, şöyle yapalım. Dam üstünde un neler? Dam üstünde un neler? Bu şarkıyı siz söyleyeceksiniz. İbrahim Tatlıses'ten bildiğimiz bu şarkıyı. Ve dediğim gibi burada ben bir beat çalacağım sizlere. Aynen şöyle bakın. Aynen şöyle. Şu şekilde.

0: bu beatinizin benim hoşuma gidecek bir şekilde bu şarkıyı söylerseniz bu iki bileti size armağan edeceğim. Beğenmezsem, şayet beğenmeyecek olsam hemen diğer dinleyiciyi alacağım. Bir vedalaşma falan da yok burada. Hemen diğeri. O da olmazsa diğeri. Dolayısıyla beni aramaya devam edin. Aa, biri çıktı da şansımız gitti falan, öyle bir şey söz konusu değil. Anlaştık mı? Ya bu şekilde yapacağız. Zo, bakalım ilk şansı dinleyeceğim kim olacak? Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. dinleyicimi şu anda alıyorum. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba, ben Hakan.
0: Hakan, hangi Hakan?
1: Hakan Arslan.
0: Hakan Arslan, nereden arıyorsun bizi Hakan?
1: Stuttgart'tan.
0: Stuttgart'tan arıyorsun, ne işle meşgulüz?
1: Ben sigortada çalışıyorum.
0: Sigortada. Yabancı şarkılarla evet. Aran nasıl?
1: İşte. Yok aklımda ama bakalım. Ne istediğine bağlı.
0: Şimdi sen dinlemedin mi beni şimdi bütün gün? Ben şimdi bir yabancı beat çalacağım. Yabancı bir şarkı çalacağım. Instrumental.
1: Tamam.
0: Onun üzerine de şey yapacaksın. İbrahim Tatlıses'ten. Yok ya, o şarkıyı söylemeyelim. O şarkı biraz açık gibime geliyor. Hangi şarkısı olabilir? Bir dakika ya, şimdi bak. Bir mumdur söyleyeceksin. Biliyor musun onu?
1: Tamam. Bir mumdur.
0: Ay onu değil. Mumdur. Ben sana sırf bir mumdur, iki bu mumdur değil. En azından böyle bir dörtlük söylemen gerekiyor.
1: Oo, o kadarını. Neyse, çıkarırız ya.
0: Tamam. Eğer bak çıkaramazsan hemen diğer dinleyiciyi alacağım. Ondan sonra diğer dinleyici derken böyle vedalaşmayacağız da. Tak yüzüne kapatacağım telefonu.
1: Tamam.
0: Kızmaca, darılmaca, küsmece yok ama, değil mi?
1: Tamam, yok olur mu öyle şey.
0: Başlıyor muyuz? Stuttgart'ta Hakan. Göster bakalım kendini.

0: dinleyicinizi alıyoruz. Merhabalar, kiminle görüşüyorum? Kiminle?
1: Selam,
0: kiminle görüşüyorum?
1: Ben Fatoş.
0: Hemen Fatoş, şarkıya giriyorsun. Hadi bakalım.
1: Ay aşkım.
0: Olmadı Fatoş. Olmadı. Diğer dinleyicimizi alıyoruz. Kiminle görüşüyorum?
2: Alo.
0: Alo. Hemen başlıyorsunuz.
2: Alo.
0: Evet, buyurun, hemen başlayın.
2: Neye başlıyorum?
0: Oo, siz daha neyin başlayacağınızı da bilmiyorsunuz. Kolay gelsin. Evet, diğer dinleyicim. Buyurun, sizde sıra. Kiminle görüşüyorum?
3: Mete. Ben de söyleyeyim
0: bakayım. Hadi bakalım. Dur bir dakika, bir dakika. Ritime göre geleceksin. Ha, ritime göre. Hadi başla bakayım.
3: 1 mumdur, 2 mumdur, 3 mumdur, 4 mumdur, 5 mumdur, 6 mumdur, 7 mumdur, 8 mumdur, 9 mumdur, 10 mumdur, 11 mumdur, 12 mumdur, 13 mumdur, 14 mumdur, 15 mumdur, 16 mumdur, 17 mumdur, 18 mumdur, 19 mumdur, 20 mumdur, 21 mumdur, 22 mumdur, 23 mumdur, 24 mumdur, 25 mumdur, 26 mumdur, 27 mumdur, 28 mumdur, 29 mumdur, 30 mumdur, 31 mumdur, 32 mumdur, 33 mumdur, 34 mumdur, 35 mumdur, 36 mumdur, 37 mumdur, 38 mumdur, 39 mumdur, 40 mumdur, 41 mumdur, 42 mumdur, 43 mumdur, 44 mumdur, 45 mumdur, 46 mumdur, 47 mumdur, 48 m
1: ben Yakup.
0: Hemen Yakup.
1: Neyi söylüyordum ben? Şeyi söylüyordum değil mi? İbrahim Tatlıses'in şarkısını.
0: Evet. Bir mum duru söyleyeceksin.
1: Ha tamam, okey. O bende. Söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Bir mum duru.
0: Bekle dur. Bekle.
1: İki mum.
0: Ritim uyacak, ritim uyacak.
1: Tamam.
0: Hadi.
1: Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur.
0: Maalesef bu olmadı. Olmadı. Maalesef. Vallahi billahi olmadı bence.
1: Hemen. Sesimi o kadar ayaramıştı.
0: Kusura bakma. Evet, kiminle görüşüyorum?
2: İlahi Tosun.
0: Hemen başla.

0: adın? İşte budur. Yes. Kazandım. Kimsin sen bakalım? Kimlerdensin söyle.
1: Ben Tosunlardanım. Leyla ismim.
0: Leyla Tosun. Nereden arıyorsun bizi Leyla'cığım?
1: Berlin'den arıyorum.
0: Şimdi Berlin'den sen Oberhausen'e gidecek misin?
1: Deneyeceğim.
0: Deneyeceğim değil. Şimdi bak gidemeyeceksen bu biletlere çok yazık olacak, tamam mı? İstersen başkalarına verelim.
1: Gene de sesimizi duyuralım dedim.
0: Tamam öyle yapalım. Teşekkür ediyoruz. Ama isim bir daha. İsmini soy ismini bir daha söyle. Belki seni... Ünlü münlü
1: Leyla
0: yaparız da.
1: Tosun.
0: Leyla Tosun. Ne işle meşgulsun Leyla'cığım?
1: Ben emekli olmaya uğraşıyorum. Bayer AG'de çalışıyorum.
0: Evet.
1: Ama 1-2 senedir de Krank'tayım. Emekli olmak istiyorum.
0: Oh ne güzel. 1-2 sene Krank. Ondan sonra emekli. Ondan sonra ver evet. Elini.
1: Ama 38 sene çalışmışlığım var yani.
0: Canım Polsay. Benim. Canım benim. Çok teşekkür ederim programımıza renk kattın. Kendine iyi bakıyorsun. Hoşça kal. Tschüss. Evet arkadaşlar. Oberhausen'a gidecek olanlar arasın lütfen. Biletlerimiz ziyan olmasın. Okey mi? Ben şimdi kısa bir ara yapacağım. Ondan sonra devam edeceğiz.
2: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda saha içi ve saha dışı yaşanan gelişmeleri aktarmak için karşınızdayım. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Almanya Kroos-Av maçı öncesi ekrana getirilen yardımcı video asistan hakemi Avustralyalı Sean Evans eliyle yaptığı hareket kimi coğrafyalarda beyaz üstünlükçü sembolüyle ırkçılıkla ilişkilendirildiği için hakkında FIFA tarafından soruşturma başlatıldı. Hakemin görevden alınması bekleniyor. İngiltere milli takımının Kansas City'deki ilk Dünya Kupası antrenmanı öncesinde takımın maçlarda kullandığı kramponlar çalınmıştı. Çalınan malzemeler arasında kramponların yanı sıra resmi turnuva topları ve çeşitli antrenman ekipmanları da var. İngiliz futbolculara geçmiş olsun diliyoruz. Ayrıca Kansas City İngiltere'nin yanı sıra Arjantin ve Hollanda'nın da kamp yapacağı yer ve İngiltere'nin kamp yaptığı yerin yakınlarında geçen hafta silahlı saldırı gerçekleşmişti. Olayda 9 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin de vefat ettiği açıklandı. Kansas polisi olaydan bir hafta sonra 16 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı. Şehir Dünya Kupası boyunca yaklaşık 650 bin ziyaretçiyi bekliyor. Ancak bu tür şiddet olayları da bir türlü ABD'de dinmiyor. Uruguay, pazar günü erken saatlerde Cancun'dan, Meksika'dan Fort Lauderdale'e ABD'ye hareket edecekti. Ancak uçağa ilişkin evrak işlemlerinde sorunlar olduğu için ilk uçuşları iptal edildi. Sonrasında Uruguay kafilesi ikinci bir uçakla gecikmeli olarak maç için ABD'ye uçtu. Latin Amerika ekibi Suudi Arabistan'la karşılaşacak. Dünya Kupası için ABD'de kamp yapan Gana takımında Thomas Partey, Gana'nın ilk maçında sahada yer alamayacak. ABD'ye giriş izni olan futbolcuya Kanada ülkeye giriş izni vermedi. Gerekçe olarak da hakkındaki tecavüz suçlamalarını ve davasını gösterdi. Partey hakkında 2025'te yapılan 5 ayrı tecavüz ve 1 cinsel saldırı suçlaması var. Ayrıca Şubat 2026'da da Partey hakkında 2 yeni tecavüz suçlaması daha yöneltildi. Futbolcu Nisan ayında bu suçlamaları reddetti. Hakkındaki davanın 2027'de görüşülmesi bekleniyor. Dünya Kupası'nda öne çıkan gelişmeler bugünlük bu şekildeydi. Günün ilk maçı ise 18'de Yeşilburun Adaları ve İspanya arasında. Herkese iyi seyirler.
2: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi. Metropol FM Aktüel Koblenz.
4: Değerli dinleyenler, Gimsheim'da düzenlenen bağış yüzmesi etkinliğinde yaklaşık 200 kişi bir araya geldi. Katılımcılar 25 saat boyunca sırayla yüzerek toplam 8440 tur tamamlandı. Etkinlik sayesinde yaklaşık 20 bin euro bağış toplanırken geliri bakıma ihtiyaç duyan yerel yüzme havuzunun yenilenmesi için kullanılacak. Ve aşırı sağcı AfD'nin gençlik teşkilatı Generation Deutschland komşu Baden-Württemberg eyaletinde resmen kuruldu. Donsdorf kentindeki kuruluş toplantısına yaklaşık 120 kişi katıldı. Yeni yapı geçen yıl kendini fesheden Junge Alternative'nin yerini alırken eski örgüt Federal Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılmıştı. Yeni teşkilatın parti yönetimine daha yakın çalışması bekleniyor. Ve Rhein-Neckar bölgesindeki Eberbach kentinde rakunlar sorun olmaya başladı. Yetkililer hayvanların yuvalayan kuşlar için tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Ormanlarla iç içe yerleşim alanları sayesinde rakunlar yani vahşbeyler kolayca bahçelere ve evlerin çevresine çatılara ulaşabiliyor. Kent yönetimi vatandaşlardan rakunları beslememelerini ve yiyecek kaynaklarını açıkta bırakmamalarını istedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşmaya göre Hürmüz Boğazı yeniden gemi trafiğine açılacak ve ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası kaldırılacak. Resmi imza töreninin Cuma günü İsviçre'de yapılması bekleniyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz anlaşmayı memnuniyetle karşılarken nükleer program konusunda yeni görüşmeler gerektiğini vurguladı. Lübnan'daki gerilim ise sürecin en önemli risklerinden biri olarak görülüyor. Değerli dinleyenler, Almanya'da Baby Boomer olarak adlandırılan kuşağın emekliye ayrılması iş piyasasında beklenenden daha büyük bir boşluk yaratacak. Hesaplamalara göre ülkede 4 milyondan fazla iş gücü potansiyeli eksilebilecek. Uzmanlar göçün bu açığı yeterince dengelemediğini belirterek federal hükümete hızlı reform çağrısı yapıyor. Doğu Almanya'daki eyalet seçimleri öncesinde önde gelen CDU'lu siyasetçiler aşırı sağcı AfD ile

0: Tek başına olmuyor. Sizlerin de katılımı gerekiyor burada. Nedir bu? Önümüzdeki cumartesi günü. Şimdi Oberhausen'da Multi Summer Festival var. Ege Türk sponsorluğu aldığı adı altında Halikarnas'ın sunmuş olduğu, her sene sunmuş olduğu bu mega eğlenceye katılacak olan sanatçılar. Duman orada, Semi Ceng orada, Label C5 orada, Murda orada, Demet Akıl'ın orada ve Sefo orada olacaklar. Aynı zamanda programı da Uğur Arslan sunacak arkadaşlar. Rengarenk. Bütün eğlence orada. Bütün Almanya odaklı. Herkes Almanya'nın her yerinden sadece bu eğlenceye geliyorlar. Nereye Halikarnas'a? Oberhausen'a, Rudolf Weber Arena açık bir alanda olacak ki o günde hava tam 32 derece. Ya 32 derece olacak. Şimdi yemek var, içmek var, eğlence var, VIP alanları var. Çocukları ne yapacağız? Biz gelmek istiyoruz ama çocuklarınızı da getirebiliyorsunuz. Çocuklar dizinin ah für dieses, ah da, Platz. Cümleyi yanlış kurdum. Şimdi 0 ile 5 yaş arasındaki çocuklar 0 mı? Evet 0 yaşında da. Çünkü bu bir festival arkadaşlar. 0-5 yaşındaki arasındaki çocuklara ücret beleş. Halk diliyle konuşalım. Zor. Diğerler için 5 ile 13 yaşına kadar yarım fiyat. Ya yarım fiyatına ondan sonra yani dolayısıyla çocuklarınızı da burada getirebiliyorsunuz. Çocuklar için de özel bir alan var. Ve tam tamına 20 bin kişilik bu eğlence için bilet dağıtıyorum şimdi. Arayın beni 030-217-970-71 030-217-970-71. Şimdi ama tabii ki burada bir şartım var. Ben size şimdi yabancı bir beat çalacağım. Yabancı bir müziğin, daha doğrusu rap'in 80'li senelerin Christmas Rap. Curtis Blow'un bu şarkısının instrumental versiyonunu çalacağım size. Bunun üzerine sizler de İbrahim Tatlıses'ten bir mumdur, iki mumduru söyleyeceksiniz. Anlaştık mı? Bir mum ama şey uyacak. Ritim uyması gerekiyor. Ritim uyumazsa maalesef kabul edemiyorum. Anlaştık mı? Ve bu dediklerimi sağlayabilirseniz bu biletler sizin olacak. Şimdi ilk alacağım kişiye birisini aldı falan Hakan artık şansımız yok diye bir şey söz konusu değil. Burada sizler de daha doğrusu beğenmediğim bir dinleyicimiz olursa hemen diğerine geçeceğim. Olmazsa bir diğerine geçeceğim. Dedikten sonra ve ilk dinleyicim, şu anki ilk dinleyicim kim? Kiminle görüşüyoruz?
1: Merhabalar efendim. Berlin'den Dinçer.
0: Berlin'den Dinçer.
1: Nasılsın Hakan'cığım, iyi misin?
0: Çok iyiyim, teşekkürler. Seni sormalı.
1: Teşekkür ederim, sağ ol güzel kardeşim ben.
0: Şimdi Dinçer bir şey soracağım. Bunu kazanacak olursan Oberhausen'a gidecek misin? 6 saat.
1: Ya gitmem mi? Giderim. Niye gitmeyeyim?
0: Gidersin diyorsun değil mi? Bu ya. Cumartesi.
1: Okey.
0: Tamam, okey. Şimdi ben bu ritmi çalacağım sana. Ama beğenmeyecek olursam hemen hiç kapatacağım telefonu, diğerini alacağım. Darılmayacak, küsmece yok. Okey mi?
1: Ya ben sana küsebilir miyim?
0: Ay
1: Hakan
0: canım
1: ya,
0: benim ya. Ay canım benim.
1: Ya, keşke deseydin de ya güzel bir parça oku da.
0: Yok.
1: Bırak karıştırıp çorba yapmayalım deseydin daha güzel
0: olur. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi diğer yarışmacılarımız haksızlık olur bu. Onun için.
1: Abi yok ben için demiyorum.
0: Anladım. Teşekkür ediyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hadi bakalım. 5, 4, 3, 2 başlıyor. Hangi şarkı söyleyeceksin biliyor musun?
1: Dam üstünde o neler mi?
0: Hayır o değil. Sen illa onu radyon sesini kısar mısın? Orada eko yapıyor.
1: Okey.
0: Hayır. Bir mumdur iki mumduru söyleyeceksin.
1: Okey. Tamam.
0: Tamam mı? Başlıyoruz. Tamam. 5, 4, 3, 2, 1 ve start.

0: Devam ediyoruz.
1: Damı üstünde o neler, damı üstünde o neler.
0: Maalesef bu da olmadı. Bir diğer dinleyicim. Buyurun, sizde mikrofon. Bir diğer dinleyicim de sizde mikrofon. Buyurun.
2: Alo, merhabalar, Melis ben.
0: Melis, hadi bakalım.
2: Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, 14 mumdur.
0: Melis.
2: Bana bir vade doldur.
0: Bu da olmadı maalesef Melis'ciğim. Diğer dinleyicim, buyurun.
3: Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, dört mumdur, bana bir vade doldur.
0: Vade doldur dedi ve kaldı öyle. Diğer dinleyicimizi alıyoruz. Buyurun.
4: Alo.
0: Evet, sizde mikrofon.
4: Geliyor mu sesim?
0: Geliyor, hem de çok güzel.

0: acı vurdu beni.
1: Susturamıyorum şimdi de.
0: Oldu mu?
1: Susturamadık, susturamadık. Yani şöyle bir şey diyeceğim. Yani bütün kötülerin iyisi sende.
0: Valla şöyle söyleyeyim. Ses, aslında bir saniye.
1: Bir saniye. Ses güzel ama ritim pek uyduramadın, ama eğer şayet ritim uyduracak birisini burada şimdi aramaya devam etseydim, zannedersem
0: telefona
1: sabaha kadar devam eder.
0: Telefona geç geliyor sesler valla, kusura bakma, ondan da olabilir.
1: Zoh, nereden arıyorsun bize?
0: Ben Berlin'deyim şu an, yoldaydım. Eve gidiyordum, seni dinliyordum. Dedim ya bir deneyeyim, bir de arayayım dedim.
1: Çok iyi ettin. İsim, soy isim?
0: Feyzi Kabakçı, müzisyenim ben de.
1: Oo, müzisyen
0: ya
1: oldu.
0: Şeyler, sesler biraz böyle geç geliyor. O yüzden herhalde böyle bir iletişim sorunu olmuş olabilir.
1: Yok, orada hiç fark etmiyor. O size gelen ses de bize nasılsa öyle geri geliyor. Orada bu şey öyle değil mi? Yani. Bu feedback falan yapmıyor yani.
0: Okey, okey.
1: Zor. Tamam. Şimdi vardı peki, Obaozan'a gidecek misiniz?
0: Yani giderim. Cumartesi dediğimiz.
1: Cumartesi günü, evet. Eğer vaktin yoksa biz pazara daldırabiliriz onu.
0: Ya aslında pazar günleri izinliyim ama cumartesi genelde...
1: Cuma'ya mı alalım?
0: Ya haftaya olmaz mı? Haftaya yok.
1: Vallahi
0: mu?
1: Yok, hayır yok. Geliyor musun, gelmiyor musun? Gelmeyeceksen başka
0: yok
1: dinleyeceğim.
0: Yok kardeşim, ben seninle hem konuşmak, sohbet etmek için hem de böyle bir keyifli bir an oluşturmak için aradım. Teşekkür ederim, sağ olasın. İyi
1: ben
0: yayınlar.
1: De çok teşekkür ederim. Kendine iyi bakıyorsun, programımıza renk kattın. Görüşürüz. Eyvallah, evet. Sağ olasın, eksik olma. Eyvallah. Evet arkadaşlar, böyle bonkör dinleyicilerimiz de var. Biraz sonra bu bileti dağıtmaya devam edeceğim. Of, ben yoruldum vallahi, siz yorulmadınız ha.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

bilen dinleyicilerime bu cumartesi günü Multi Summer Festival için bilet verecektim. E maalesef iki kişi şimdiye kadar kazanan iki kişi oldu. İki kişi de ben gelemeyeceğim, biz Berlin'den oraya gelemeyiz dediler. Ama siz öyle diyorsunuz ki Almanya'nın her yerinden oraya gidiyorlar. 25 bin kişilik, pardon 5'i fazla attım. 20 bin kişilik, aynen öyle, doğrusu bu olacaktı. 20 bin kişilik bu festival için dediğim gibi kim orada olacak? Demet Akalın, Duman, Label C5 olacak, Murda olacak. Başka Duman orada olacak, onu söylemiştim zaten. Ondan sonra Uğur Arslan orada ekstra şey yapacak, ne derler, sunuculuk yapacak. Semih Cenk orada olacak ve Murda da orada olacak, Sefo da orada olacak. 4 kere saydım Anika. Ya, sanatçıları fazla gösterme maksadı ile sallıyorum 3 kere 4 kere ama gelecek olan sanatçı sayısı 6 arkadaşlar, bu fix. Aynı zamanda bizler de Metropol FM ekibi de olarak da orada olacağız sizlerle birlikte. Esra orada olacak, ben orada olacağım. Dediğim gibi bu eğlenceye, bu festivale bilet kazanmak için beni arayın ve bu ritmin üzerine, şu anki çalmış olduğum ritmin üzerine sizler İbrahim Tatlıses'in Bir Mumdur, İki Mumdur adlı şarkısını söyleyin dedim ama Yasat Ögmenik İklap. Şimdi zaman da yetmediğinden dolayı bunu yarın tekrarlayacağız. Hem benim rengarenk programımda hem de Paydos programında bu biletleri kazanabilme ihtimaliniz var. Yapmanız gereken tek şey Metropol FM'i açıp rengarenk programımı veyahut da tabii ki Paydos programını dinlemeniz kafidir. Anlaştık. Madem anlaştık, o zaman şimdi kısa bir ara verelim. Ondan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız.

Ve göz açıp kapayıncaya kadar programımız sona erdi. Biraz sonra Okan Bayülgen burada olacak sizlerle. Bakalım bugünkü stüdyo konuğu kim olacak? Bizler de merakla bekliyoruz arkadaşlar. Ve yarın sabahleyin de tabii ki Serdar arkadaşım sizlerle birlikte olacak burada Çay Şekeri programında. Ardından akabinde hemen bendeniz Hakan, DJ Hakan rengarenk programıyla sizlerle birlikte olacağız. Ve dediğim gibi bu biletleri kazanabilme şansınız olacak. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Ve son olarak programı burada hafiften böyle noktalamak değil de virgül koymak isterken, daha doğrusu virgülü koymadan bir şarkı çalacağım. Kaç yaşlarındaydım? Herhalde böyle 16 yaşlarındaydım. Ve bu şarkı Türkiye'de her yerde böyle nereye giderseniz çalardı bu şarkı. Şimdi merak ediyorsunuz hangi şarkı değil mi? Size çalacağım. Ama bunun yapay zeka ile yapılmış versiyonunu çalacağım. Çok daha farklı yapmışlar. Ayrı bir güzelliği var. Hep beraber dinliyoruz. Ve bunu, bu şarkıyı daha doğrusu aşık olup da karşılığını bulamayanlar dinliyorlardı. Biz işte 15-16 yaşında kime aşık olduğumuz her şeye, herkese aşık oluyorduk zaten. Ondan sonra bu şarkıda çaldığı zaman aşkımıza, daha doğrusu karşılık bulamamış olduğumuz aşkımıza daha da aşık oluyorduk. Yani rezil rüspa oluyorduk. Zo! Hangi şarkıymış bu, çalıyorum sizlere şimdi. Şimdiden keyfiniz bol olsun.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Şentürk Özdemir kendisi. Hem boksör, hem boks eğitmeni, hem salonu var ve yıllardır bu işin içinde. 61 yaşında Kars'ın Sulakbahçe kasabasında doğdu ve şimdi burada karşımızda, hiç de yaşlı bir insan gibi görünmüyor. Genç, yapılı, güzel, kaslı bir adam olarak karşımda oturuyorsunuz. Hoş geldiniz efendim.
2: Teşekkürler Okan Bey. Sağ olun.
1: Evet. Sizinle ilgili ilginç olan nokta 12 yaşındayken başınıza gelen bir olay. Kısaca özetleyeceğim bunu. Siz o yıllarda bir küçük hanıma aşık oldunuz 12 yaşındayken. Evet. Ve soğuk bir kış gününde okuldan eve giderken sizden büyük bir çocuk yolunuzu kesti. Sizi duvara itti ve sizi korkuttu. Ve dedi ki, eğer bu kızın peşini bırakmazsan seni döveceğim. Ve çok sert bir şekilde sizi tehdit etti. Ve ertesi gün kasabada bir boks kulübü olduğunu öğrendiniz. Ve bir taşra kasabasında boksa başladınız. Ve 4 yıl boyunca hiçbir maça çıkmadan antrenman yaptınız. Bu yenilmeme isteği, hayatta kalma isteği, zalimin zulmünden korkmama sizi bugünlere getirdi. Sizi tebrik ediyorum.
2: Teşekkürler efendim. Çok güzel anlattınız. Gerçekten duygulandım. Eski günlere döndüm tekrar.
1: Evet. Bugün de gençleri yetiştiriyorsunuz. Genç evet, sporcuları yetiştiriyorsunuz.
2: Evet. Bugün de genç sporcuları yetiştiriyorum Berlin'de.
1: Evet. Peki aynı zamanda bir profesyonel olarak da zirveye ulaştınız.
2: Evet, öyle diyebiliriz yani. 1986'da profesyonel oldum. Daha önce milli olmuştum. Milli takımda dövüşme zevkine eriştim. Hı-hı. Sonra 1986'da Berlin şampiyonu olduktan sonra profesyonelliğe adım attım. Hı-hı. Ve zor günler yaşadıktan sonra Almanya şampiyonu oldum.
1: Müthiş.
2: Ya, profesyonel Almanya şampiyonu oldum. Ondan sonra 14. maçımda tekrar Avrupa şampiyonasına dövüşme hakkı kazandım. Yalnız bunun bir özelliği var. Oraya değinmeden geçmek istemiyorum. Avrupa şampiyonasına dövüşen 3. Türk boksörüyüm ben.
1: Müthiş.
2: Aslında. Hı-hı. Birincisi Cemal Kamacım.
1: Evet.
2: Ve Cemal Kamacı'nın menajeri benim menajerimdi.
1: Müthiş. Çok iyi hatırlıyorum Cemal Kamacı'yı. Allah rahmet eylesin.
2: Biz de onunla büyüdük zaten. Hı-hı. Biz de onunla büyüdük. Ve ikinci boksör de Eyüp Can'dı. Danimarka'da yaşayan olimpiyat ikincisi Eyüp Can'dı. Ondan sonra ben dövüşme hakkını kazandım. Hı-hı. O zamanlarda çok zor günler yaşadık. Yani Avrupa şampiyonasında dövüşmek, bir olimpiyatlarda çıkıp orada dövüşmek kadar zordu yani.
1: Peki, hemen bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Şentürk Özdemir. Şentürk Özdemir bize okan.bayulgen@metropolfm.de'den ulaştı ve biz kendisini hemen davet ettik bize yaşamından, ilham verici yaşamından söz etmesi için. Yine bir not olarak şunu söyleyeyim. Hali hazırda sizin Kreuzberg'de Centix Box Gym isimli bir spor salonunuz var. Burada boks tekniği, yarışmaya hazırlık, başlangıç eğitimi, fitboxing, boks eğitimi, kurumsal fitness eğitimi, kişisel antrenman koçluğu gibi hizmetler veriyorsunuz. Ve amacınız tabii ki daha sağlıklı insanlar, evet, daha iyi sporcular yetiştirmek ve genelde hem de bir takım hastalıklardan müstarip olanlar için onlara daha sağlıklı yaşamak için koçluk yapıyorsunuz diye özetliyor. Her yaştan öğrenciniz var mı?
2: Her yaştan öğrencim var diyebilirim. Çünkü gerçekten özel derslerde önemli olan kişiye ait, yani şahsa ait bir program hazırlayabilmek. Hı-hı. Bunun özelliği orada yatıyor zaten. Antrenman sizinle beraber gelişiyor. Yani Hı-hı. siz ne kadar yapabiliyorsanızsa ona göre de görev veriliyor.
1: Hı-hı. Çok güzel.
2: Gelişip kendi sağlığınızı, kendi imajınızı yani koruyabilmek için böyle şeyleri ben tavsiye ederim. Türklerde pek yaygın olmayan bu özel dersler, hı, yani kişisel dersler.
1: Almanlarda daha mı çok var?
2: Almanlarda daha çok var çünkü sağlıklarına daha farklı bakıyorlar. Hı. Yani hı. O finansiyel açıdan, yani para açısından pek düşünceye girmiyorlar. Zor durumda kalmamak için hı. kendi sağlıklarına harcadıkları parayı acımıyorlar. Ama Türklerde maalesef böyle şeyler pek yaygın değil. Birkaç kez denk gelse de çok kısıtlı olduğunu düşünüyorum yani. Hı, hı,
1: hı. Peki şu anda antrenman yaptırdığınız önemli boksörler var mı? Sporcular var mı?
2: Var efendim. Şu anda bende 5 tane profesyonel boksör var. Bir tane amatör boksörüm var. Aynı zamanda izleyicimlere antrenör olarak çalışıyorum. Şu anda önümüzdeki cumartesi günü Kolombiya Sportali'de Almanya Şampiyonası'na dövüşecek hmm. bir boksörüm var, 10 roundluk.
1: Müthiş.
2: Evet, bir de bir amatör boksörüm var, Mustafa Miri. O da 4-3 roundluk bir maçı var, amatör dövüşecek. Bütün hazırlıklarımız 10 ay önce başladı. Şimdi hmm. haftaya nihayet sonuçlanacak. Bakalım, çok meraklıyım şu anda. Acaba yetecek mi hazırlığımız?
1: Peki. Bu size nasıl bir güven verdi hayatınızda? Almanlarla olan ilişkinizde, burada bir göçmen olarak yaşadığınız bir dünyada iyi bir sporcu olmak diyeyim. Hani bunu herkesi evet. dövebilecek olmaktan bahsetmiyorum ama iyi bir sporcu olmak nasıl bir güven verdi
2: size? Okan Bey, insanlar bazen böyle yetiştiği, geldikleri yeri unutuyorlar. Ben çocukluğumdan beri hem Türkiye'de hem burada yaşayan bir insan olduğum için farklı bir hayat şeylerim var, yaşam tarzım oldu. Şimdi hem Türklüğe odaklanmaya başladım, hmm. hem de Almanlığa odaklanmaya başladım. Hmm. Amatör zamanlarımda Almanlarla çalıştığım zamanlarda fark ettim ki bizim Alman olmadığımızı. Nasıl anladım Alman olmadığımızı? Türk olduğumuzu her zaman göstermeye çalıştılar. Bizler Leistungssportler diyorlar burada. Leistungssportler aylıklı çalışan bir amatör sporcu. Hmm. Amatör sporcu. Bunlar hem devletten yardım alıyorlar hem de kulübün vermiş olduğu maaşlar var.
1: Tam burada kesip bir sonraki bölümde devam edelim efendim.
0: Tamam. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Şentürk Özdemir. Kaldığımız yerden devam edelim, amatör sporculardan.
2: Aynen. Şimdi şöyle bir şey vardı. Biz Lyson Sport'a gittiğimiz zamanlarda Türkler, 3 tane Türk vardık zaten. Adnan Özçoban Sivaslı, hiç unutmam. Aytekin Urkal ve ben. Hı-hı. Üçümüz de birinci ligde dövüşüyorduk. O zamanlarda masör geliyordu bize. Zaunamız vardı. Zaunaya bizim girebilmemiz için Almanları beklerdik.
1: Niye?
2: Önce Almanlar.
1: Ha.
2: Sonra biz.
1: Vay be, ne çirkin bir ayrımcılık
2: yani,
1: bu.
2: Yani masajda yine aynısını yaşardık. Masaj yaptıracağımız zaman onları beklemek zorundaydık. Önce onlar. Hı. Onlar bittikten sonra sıra bizde.
1: Sonra ne oldu peki, bu adet değişti mi acaba?
2: Adet değişmedi. Zamanla tabii her şey aşıldı ama biz şunu da fark ettik. Bize verilen aidatlar, yani maç başı belirli bir aidat veriliyordu. Hı-hı. Almanlara 3 katı veriliyordu. Hı-hı. Yani bize 500 veriliyorsa Almanlara 1500 veriliyordu. Bunu da sonra fark ettik. Bunu fark ettiğimiz zaman 1986'da sayın büyüğümüz Vedat Akova sayesinde profesyonel olmaya karar verdik. Hı-hı. Ve hepimizde 15 kişi, 15 tane Türk boksörü bundan dolayı daha doğrusu daha önce de Berlin şampiyonasını yok ettiler, elimizden aldılar. Hı-hı. Yabancılar dövüşemez dediler.
1: Vay be.
2: Ya güya bizim yaşımızdan daha olgunmuşuz.
1: Hı-hı.
2: O gerekçeyle. Hı-hı. Ondan sonra tabii ne yaptık biz de? Biz de profesyonel olma yolunu geçtik ve profesyonel olduk. Maalesef aramızda benim haricimde kimse ayakta kalamadı.
1: Kolay bir şey değil çünkü evet. Kendi ülkenizde olsaydınız sadece kendinizle sporcu olarak ya da diğer sporcularla mücadele edecektiniz. Evet. Burada bir de size bakışla, sizi kabul etme meselesiyle mücadele ettiniz. Çok zor, hakikaten tebrik ederim. Önemli bir mücadele bu.
2: Tabii gerçekten çok önemli bizim için. Daha sonra adapte olmaya başladım. Profesyonel olduktan sonra yine aynı zorluklarla karşılaştık ama benim çok samimi bir arkadaşım vardı. Dünya şampiyonu olmuş. Katsiano Rokicani. Rokin'in sayesinde onun okuluna gittim.
1: Güzel.
2: Kolumdan tuttu. Dedi ki Şentürk, dedi, bunların hepsi dedi yanlış insanlar. Sen yanlış insanlarla çalışıyorsun. Sen geliyorsun benimle dedim.
1: Peki şu anda kendi spor salonunuzda ya da eğitmenlik yaptığınız, antrenörlük yaptığınız diğer spor salonunda insanlara ayrımcılık yapıyor musunuz? Hayır, kesinlikle.
2: Maalesef kesinlikle.
1: Ya kesinlikle. Demek ki aslında insan gördüğünü tekrar eder. Yani. Kuralı sizin için geçerli değil. Yani bana çektirdiler, ben de diğerlerine çektireyim gibi.
2: Asla. Oğlum dahi geliyordu. Benim bir oğlum var zaten.
1: Maşallah.
2: Oğlum da antrenmana geliyordu.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Güzel güneşli havalarda tabii ki ne yapıyoruz? Bol bol geziyoruz, yürüyoruz ve tabii ki ayakkabılarımızı da çıkarmadığımız oluyor. Akşam bir geliyorsun, ayakkabıyı bir çıkarıyorsun, hemen şöyle, yok çıkarma. Tabii ayaklar terliyor ve ayakların terlemesiyle beraber maalesef bir nahoş bir koku da olabiliyor. Ve şimdi pratik bilgiler köşemizde. Ayak kokusuna karşı
2: çok ufak bir tüyden içerisinde karbonat. Almancısı ne oluyor?
1: Bak pulva mı koyuyorsun?
2: Evet, bak pulvayı koyduğun zaman ayakkabının içerisine istediğin kadar, istersen 3 gün gez Serdar, eve geldiğin zaman çıkardığın zaman hiç giymemişsin gibi oluyor.
1: Wow. Ne yapıyoruz? Şey mi yapıyoruz abi? Pasta mı yapıyoruz? Bak pulva. Kezi kokun mu yapıyoruz? Ya, ben Serdar.
2: Ben İnci Hakan.
1: Hayır, karbonat Hakan.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda saha içi ve saha dışı yaşanan gelişmeleri aktarmak için karşınızdayım. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Almanya Kroasao maçı öncesi ekrana getirilen yardımcı video asistan hakemi Avustralyalı Sean Evans eliyle yaptığı hareket kimi coğrafyalarda beyaz üstünlükçü sembolüyle ırkçılıkla ilişkilendirildiği için hakkında FIFA tarafından soruşturma başlatıldı. Hakemin görevden alınması bekleniyor. İngiltere milli takımının Kansas City'deki ilk Dünya Kupası antrenmanı öncesinde takımın maçlarda kullandığı kramponlar çalınmıştı. Çalınan malzemeler arasında kramponların yanı sıra resmi turnuva topları ve çeşitli antrenman ekipmanları da var. İngiliz futbolculara geçmiş olsun diliyoruz. Ayrıca Kansas City İngiltere'nin yanı sıra Arjantin ve Hollanda'nın da kamp yapacağı yer ve İngiltere'nin kamp yaptığı yerin yakınlarında geçen hafta silahlı saldırı gerçekleşmişti. Olayda 9 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin de vefat ettiği açıklandı. Kansas polisi olaydan bir hafta sonra 16 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı. Şehir Dünya Kupası boyunca yaklaşık 650 bin ziyaretçiyi bekliyor. Ancak bu tür şiddet olayları da bir türlü ABD'de dinmiyor. Uruguay, pazar günü erken saatlerde Cancun'dan, Meksika'dan Fort Lauderdale'e ABD'ye hareket edecekti. Ancak uçağa ilişkin evrak işlemlerinde sorunlar olduğu için ilk uçuşları iptal edildi. Sonrasında Uruguay kafilesi ikinci bir uçakla gecikmeli olarak maç için ABD'ye uçtu. Latin Amerika ekibi Suudi Arabistan'la karşılaşacak. Dünya Kupası için ABD'de kamp yapan Gana takımında Thomas Partey, Gana'nın ilk maçında sahada yer alamayacak. ABD'ye giriş izni olan futbolcuya Kanada ülkeye giriş izni vermedi. Gerekçe olarak da hakkındaki tecavüz suçlamalarını ve davasını gösterdi. Partey hakkında 2025'te yapılan 5 ayrı tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlaması var. Ayrıca Şubat 2026'da da Partey hakkında 2 yeni tecavüz suçlaması daha yöneltildi. Futbolcu Nisan ayında bu suçlamaları reddetti. Hakkındaki davanın 2027'de görüşülmesi bekleniyor. Dünya Kupası'nda öne çıkan gelişmeler bugünlük bu şekildeydi. Günün ilk maçı ise 18'de Yeşil Burun Adaları ve İspanya arasında. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda sırada Belçika-Mısır maçı var. İki takım hakkında öne çıkan detayları sizlere aktaracağım. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Öncesinde sıcak bir gelişme paylaşalım. Tunus 5-1'lik İsveç mağlubiyetinin ardından teknik direktör Sabri Lamouchi'nin görevine son verdi. Belçika 2014 Dünya Kupası'ndan bu yana yakaladığı jenerasyonun sonuna geldi. Kevin De Bruyne ve Lukaku o kadronun son temsilcileri. Bu yüzden eskisi kadar korku salıyorlar diyemeyiz bu turnuva öncesinde. Yine de elemelerde oynadıkları 8 maçın hiçbirini kaybetmeden geldiklerini hatırlatalım. İlginç bir tesadüf. Belçika futbolu Enzo Schifo'lu Erik Gerets'li takımla adından ilk söz ettirdiğinde yıl 1986 Dünya Kupası'nın ev sahibi Meksika'ydı ve turnuvayı da 4. sırada tamamlamışlardı. 2018'de ise Rusya'daki kupayı 3. sırada bitirdiler. Teknik direktörleri Rudy Garcia görevi Fenerbahçe'nin eski hocası Domenico Tedesco'dan devralmıştı. Garcia daha net bir yapı kurdu. Topa sahip olmayı seven ve ön alanda agresif baskı yapan bir takım var artık. Doku Manchester City'yi taşırken Trossard da Arsenal'i yıllar sonra Premier Lig şampiyonu yaptı. Kevin De Bruyne ise artık 34 yaşında ve takımın lideri. Sakatlığının ardından biraz temposu düştü ama her zaman De Bruyne, De Bruyne'dür. Ayrıca kaleci Thibaut Courtois da Domenico Tedesco'nun görevden ayrılması sonrası milli takıma geri döndü. Mısır ise Afrika elemelerinde hiç yenilmeden bu sefer kupaya katıldı. Takımın dünya yıldızı Muhammed Salah ve Salah'ın kariyerinde henüz bir Dünya Kupası golü yok. O bunun son şansı olacak. Salah 2014'te sakat turnuvaya katılmış ve Mısır 3 maçtan da puansız ayrılmıştı. Ona bu turnuvada Omar Marmuş yardımcı olacaktır. Kadrodaki Hamza Abdelkarim de dikkat çekiyor. 18 yaşındaki oyuncu Ocak ayında El Ahli'den ayrılarak Barcelona'ya transfer oldu. Mısır takımı tarihinin ilk Dünya Kupası galibiyetini almak ve ülkesini ilk kez eleme turlarına taşımak istiyor. Belçika ise hatasız başlamak niyetinde. Dünya Kupası tüm gelişmeleriyle Metropol FM'de skorlar için Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Hepinize iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

Geçiremedim ki hala içimdeki kışı. Bir ses var, yürü diyor kaçıp. Düşündükçe daha kötü sıkışıyor başım. Beni büyütüyor acın ama büyümüyor yaşım. Yüzüme gül.

Herkese yine bir can bıraktım. Bir yok oluş üzeri sigaranın molasıyım. Bir savaşın yarasıyım, izi geçmiyor. Bu yokuş inini düşürüyor, ben olasıyım. Olacağını düşündün Erveda'nın sonrasıyım. Yüzüme

0: Ne cesetler gördüm de ölü bir serçenin yanından geçemedim. Ne düğümler örmüşüm kendime, kader bile şaşkın. Hayat sen bile çözemedin.
1: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda sırada Belçika-Mısır maçı var. İki takım hakkında öne çıkan detayları sizlere aktaracağım. Mikrofonda ben Volkan Öğür. Öncesinde sıcak bir gelişme paylaşalım. Tunus 5-1'lik İsveç mağlubiyetinin ardından teknik direktör Sabri Lamouchi'nin görevine son verdi. Belçika 2014 Dünya Kupası'ndan bu yana yakaladığı jenerasyonun sonuna geldi. Kevin De Bruyne ve Lukaku o kadronun son temsilcileri. Bu yüzden eskisi kadar korku salıyorlar diyemeyiz bu turnuva öncesinde. Yine de elemelerde oynadıkları 8 maçın hiçbirini kaybetmeden geldiklerini hatırlatalım. İlginç bir tesadüf, Belçika futbolu Enzo Schifo'lu Erik Gerets'li takımla adından ilk söz ettirdiğinde yıl 1986, Dünya Kupası'nın ev sahibi Meksika'ydı ve turnuvayı da 4. sırada tamamlamışlardı. 2018'de ise Rusya'daki kupayı 3. sırada bitirdiler. Teknik direktörleri Rudy Garcia görevi Fenerbahçe'nin eski hocası Domenico Tedesco'dan devralmıştı. Garcia daha net bir yapı kurdu. Topa sahip olmayı seven ve ön alanda agresif baskı yapan bir takım var artık. Doku Manchester City'yi taşırken Trossard da Arsenal'i yıllar sonra Premier Lig şampiyonu yaptı. Kevin De Bruyne ise artık 34 yaşında ve takımın lideri. Sakatlığının ardından biraz temposu düştü ama her zaman De Bruyne, De Bruyne'dür. Ayrıca kaleci Thibaut Courtois da Domenico Tedesco'nun görevden ayrılması sonrası milli takıma geri döndü. Mısır ise Afrika elemelerinde hiç yenilmeden bu sefer kupaya katıldı. Takımın dünya yıldızı Muhammed Salah ve Salah'ın kariyerinde henüz bir Dünya Kupası golü yok. O bunun son şansı olacak. Salah 2014'te sakat turnuvaya katılmış ve Mısır 3 maçtan da puansız ayrılmıştı. Ona bu turnuvada Omar Marmuş yardımcı olacaktır. Kadrodaki Hamza Abdelkarim de dikkat çekiyor. 18 yaşındaki oyuncu Ocak ayında El Ahli'den ayrılarak Barcelona'ya transfer oldu. Mısır takımı tarihinin ilk Dünya Kupası galibiyetini almak ve ülkesini ilk kez eleme turlarına taşımak istiyor. Belçika ise hatasız başlamak niyetinde. Dünya Kupası tüm gelişmeleriyle Metropol FM'de skorlar için Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Hepinize iyi seyirler.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Belçika-Mısır maçı devam ederken bu gece oynanacak iki mücadele hakkında öne çıkan detayları size aktaracağım. Mikrofonda ben Volkan Öğür. İki maç hakkında konuşmadan evvel bir teknik direktör değişikliğinden bahsetmek lazım. Flash bir gelişme. Tunus, İsveç'e 5-1 yenildikten sonra teknik direktör Sabri Lamouchi'nin görevine son verdi. Gecenin kalanında ilk olarak Suudi Arabistan-Uruguay maçı var. Uruguay Meksika'da kamp yapıyor. Takımın maç için Amerika Birleşik Devletleri'nde yapacağı ilk uçuş ise iptal oldu. Bu yüzden gecikmeli olarak maçı yapacakları yere ulaştılar. Uruguay'ın başında çılgın teknik direktör Marcelo Bielsa var. Mavi Beyazlılar Dünya Kupası'nın ilk ev sahibi ve ilk kazananı. Kupadaki son büyük başarıları ise 2010'da. Suudi Arabistan'la Uruguay 2018 Dünya Kupası'nda da aynı gruptaydı. Ben o maçı canlı izledim. İşkence gibiydi. Suarez'li Cavani'li ekibin yerini Nunez'li Zalazar'lı bir jenerasyon aldı. Güney Amerika'nın bu nadide futbol ülkesindeki değişimleri takip etmek için uygun bir maç olabilir. Suudi Arabistan ise son dönemde ülke futboluna ve liglerine yaptıkları yatırımla öne çıkıyor. Bunun milli futbol takımını da belli bir seviyeye yükselttiğini söylemekleyerek bunu da Katar'daki Dünya Kupası'na katıldıklarında kanıtladılar. Arjantin'e karşı aldıkları galibiyet futbol tarihinin unutulmaz skorlarından biri oldu. Aynı şekilde Salem El Davsari'nin attığı galibiyet golü de unutulmazlardan biri oldu. Bu maçta da öne çıkacak isimlerden biri o. Uruguay karşısında da sürpriz yapmak için sahadalar. İran ve Yeni Zelanda karşılaşmasıyla devam edecek Dünya Kupası bu gece. Sabaha karşı oynanacak maçta ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile savaş halindeydi. Ancak kısa süre önce barış açıklaması yapıldı. Kupada zorluk çeken birçok takım var. Ancak bu konuda en çok dertli olan da İran. Turnuva öncesi ABD'ye önce vize verildi. Gelebilecekleri söylendi. Kısa süre sonra bu karardan vazgeçildi ve takım Meksika'da kamp yapmaya karar verdi. Ancak maçını oynamak için ABD'ye gidebiliyorlar. Ekip maç için ülkeye bugün giriş yaptı. Yapar yapmaz da protesto edildi. Takımın kaptanı Mehdi Taremi de yaşadıklarını, normalde Dünya Kupası denince akla gelen barış ve neşe ortamını bu kez yaşayamadık ifadeleriyle özetledi. 35 bin İranlının tribünde olması bekleniyor bugün. Aralarında İran'daki mevcut yönetime karşı olanlar da var, olmayanlar da var. Karşılaşma boyunca bu iki grup taraftarın düzenleyeceği protestolar merak ediliyor. Bu mücadele sahadaki olaylardan çok saha dışındaki olaylarla konuşulacağı benziyor. Dünya Kupası'ndaki gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bu gece oynanacak iki mücadele hakkında öne çıkan detayları size aktaracağım. Mikrofonda ben Volkan Öğür. İki maç hakkında konuşmadan evvel bir teknik direktör değişikliğinden bahsetmek lazım. Flaş bir gelişme. Tunus, İsveç'e 5-1 yenildikten sonra teknik direktör Sabri Lamouchi'nin görevine son verdi. Gecenin kalanında ilk olarak Suudi Arabistan-Uruguay maçı var. Uruguay Meksika'da kamp yapıyor. Takımın maç için Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ilk uçuş ise iptal oldu. Bu yüzden gecikmeli olarak maçı yapacakları yere ulaştılar. Uruguay'ın başında çılgın teknik direktör Marcelo Bielsa var. Mavi Beyazlılar Dünya Kupası'nın ilk ev sahibi ve ilk kazananı. Kupadaki son büyük başarıları ise 2010'da. Suudi Arabistan'la Uruguay 2018 Dünya Kupası'nda da aynı gruptaydı. Ben o maçı canlı izledim. İşkence gibiydi. Suarez'li Cavani'li ekibin yerini Nunez'li Zalazar'la bir jenerasyon aldı. Güney Amerika'nın bu nadide futbol ülkesindeki değişimleri takip etmek için uygun bir maç olabilir. Suudi Arabistan ise son dönemde ülke futboluna ve liglerine yaptıkları yatırımla öne çıkıyor. Bunun milli futbol takımını da belli bir seviyeye yükselttiğini söylemekleyerek bunu da Katar'daki Dünya Kupası'na katıldıklarında kanıtladılar. Arjantin'e karşı aldıkları galibiyet futbol tarihinin unutulmaz skorlarından biri oldu. Aynı şekilde Salem El Davsari'nin attığı galibiyet golü de unutulmazlardan biri oldu. Bu maçta da öne çıkacak isimlerden biri o. Uruguay karşısında da sürpriz yapmak için sahadalar. İran ve Yeni Zelanda karşılaşmasıyla devam edecek Dünya Kupası bu gece. Sabaha karşı oynanacak maçta ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile savaş halindeydi. Ancak kısa süre önce barış açıklaması yapıldı. Kupada zorluk çeken birçok takım var. Ancak bu konuda en çok dertli olan da İran. Turnuva öncesi ABD'ye önce vize verildi. Gelebilecekleri söylendi. Kısa süre sonra bu karardan vazgeçildi ve takım Meksika'da kamp yapmaya karar verdi. Ancak maçını oynamak için ABD'ye gidebiliyorlar. Ekip maç için ülkeye bugün giriş yaptı. Yapar yapmaz da protesto edildi. Takımın kaptanı Mehdi Taremi de yaşadıklarını, normalde Dünya Kupası denince akla gelen barış ve neşe ortamını bu kez yaşayamadık ifadeleriyle özetledi. 35 bin İranlının tribünde olması bekleniyor bugün. Aralarında İran'daki mevcut yönetime karşı olanlar da var, olmayanlar da var. Karşılaşma boyunca bu iki grup taraftarın düzenleyeceği protestolar merak ediliyor. Bu mücadele sahadaki olaylardan çok saha dışındaki olaylarla konuşulacağı benziyor. Dünya Kupası'ndaki gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.